0: mahvettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönülde telmel bırakmadın hepsi kurtuldu.
2: Ay hanım, 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve Ayhan diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olasın.
0: Sohbet edeceğiz ama böyle kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Herhalde. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Al, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana
2: çok,
1: söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle yerini buluyor.
2: Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Dedim ya, gizli pırlanta.
1: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca diyeceğiz. Birlikte söyleyelim mi? Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
1: evet, acaba ne seslendirecek?
2: Yolum. Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin. Evet, çünkü çok önemli Allah bir ozanımız. Allah nurlar içinde yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: Teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Büyük bir alkış.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Arkadaşlar, Bir Türkü Deryası programının daha sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Şerefle verdiniz. Sağ olun.
1: Şerefler verdiniz gerçekten. Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
0: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
1: Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbetele.
0: Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı düşeceğim. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe. Ve Pınardağ Deleni ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu
3: eskimeyen şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seda.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Seda Düzyol bugün bizimle beraber. Çok mutlu oldum programa geldiğin için, bizimle olduğun için, burada olduğun için. Çok teşekkürler, ayaklarına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Programımız da hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir konsept, fotoğraflarla, kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikte harika bir program olmuş. Emeğinize sağlık hepinizin.
0: Biz de çok keyif alıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Değerli müzisyenlerle beraber çalmak, söylemek çok keyifli.
1: Yolunuz açık olsun inşallah.
0: Ki ilk parçamızda uzun ince bir yolda da sen bize eşlik ettin sesinle. Teşekkür ederiz. Aslında senin branşın
1: değil.
0: Değil. Bu güzel türküden sonra şimdi sen bize bir şarkı seslendir.
1: Tabii
0: neyle
1: ki.
0: Neyle devam ediyoruz?
1: Nihavend makamında bir ilkbahar sabahı diyelim.
0: Peki. Evet arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Seda.
1: Teşekkür
0: Elinize
1: ederim.
0: sağlık
1: Evet,
0: arkadaşlar.
1: elinize
0: Harikaydı,
1: sağlık.
0: çok keyifliydi. Biraz kendini anlatsana. Neler yapıyorsun?
1: Evet.
0: Nerelerdesin?
1: Ben akademisyenim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Doktor öğretim üyesiyim. Türk müziği bölümünde. Aynı zamanda bölüm başkan yardımcısıyım. Kıymetli öğrencilerim var. Onun yanı sıra konserlerim oluyor. Single çalışmalarım oluyor. Koro çalışmalarım var.
0: Harika.
1: Bu şekilde devam ediyorum. Branşım sanat müziği tabii ki ama.
0: Çok güzel. Yakın zamanlarda da bir single'ın çıktı.
1: Evet.
0: En son şarkı.
1: Ben söz yazıyorum, beste yapıyorum. Naçizane. Kendi hayatımı yazıyorum. Sonda da bir Yandım Sevdana diye bir eser single'ı
0: Ses.
1: çıktı. Evet, seslendirdim. Hem sözü bestesi bana ait. Daha evvelden de bir single'ım vardı, Veda Nağır diye. Onun da sözü bana ait. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor.
0: Akademisyenliğin devam etsin, onu da iyice
1: İnşallah.
0: ileride yükselt
1: İnşallah.
0: temenni ediyorum.
1: İnşallah.
0: Şarkılarını da yazdın, sözleri de biliyorum. Onları da bırakma bence.
1: Evet.
0: Devam et.
1: Teşekkür ederim.
0: Başarıların daim
1: Çok
0: olsun.
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi sıra bende ve bir kendi bestemi çalacağım. Bağlamamla ve Ozan'ın eşliğinde, ismi Anadolu. Onu seslendireceğim.
1: Tamam, ekibin miyim?

0: Elinize sağlık. Zaten sizin tınılarınız hocam, yani gerçekten Ümit hocam. Anadolu çok güzel bir beste. Sizi tınılarınızı nerede duysam, nerede dinlesem, sizi görmesem de bu Ümit Yılmaz çalıyor diyebiliyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm müzisyen arkadaşlarım, tüm öğrencilerim de aynı şekilde emeğinize sağlık. Besteleriniz çok
1: Sağ
0: güzel.
1: olsun Mert, sağ olun. Ne mutlu bana onu yapabiliyorsak. Biz de bu deryada bir damlayız. Ben öyle kimseyle bir hani yarışım ya da iddiam yok. Kendi duygularımı, düşüncelerimi sazımla bütünleşerek yansıtmaya çalışıyorum.
0: Emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Seda Hocam sıra sizde.
0: Evet.
1: Ama ben sizin çok güzel sözler ve hikayeler yazdığınızı biliyorum. Ben bağlamamla eşlik edeyim. Siz
0: Olur.
1: bize bir şiir okuyun.
0: Çok sevinirim.
1: Hatta arkasına da bir şarkı bağlayın.
0: Tabii ki, neden olmasın.
1: Şiirden sonra hangi şarkıyı
0: Şiirden
1: okuyacaksınız?
0: sonra yine Nihavend makamında kalbe dolan o ilk bakış diyelim.
1: Peki, dinliyoruz.

Gün sarı, gece zifir, sabah ayrı, akşam ayrı his. Ben yarım, hece sihir, gündüz ayrı, gece ayrı his. Yansam söner misin benimle? Gitsem döner misin benimle? Bitsem doğar mısın benimle? Sevsem kanar mısın benimle?

Sevene gitmek olur mu? Gelene dönmek olur mu? Yarım kalan hayatlarda sensiz, bensiz.

0: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür
0: Şiir de
1: ederim.
0: güzel oldu. Arkasından şarkı da ustalarla beraber
1: Çok
0: harika
1: sağ
0: oldu.
1: olun. Emeklerinize sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. İnşallah yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum. O da
0: İnşallah.
1: sürpriz olacak inşallah.
0: İnşallah tabii
1: Evet.
0: ki. Şiir demişken şimdi sırada bir Yusuf Hayaloğlu şiiri ve benim bestem Yaralı Kuş adlı eseri seslendireceğim. Rahmetli Yusuf abim bana 1993 yılında şiiri vermişti. İşte benim o zaman beste yapıyorum, besteler yapıyorum işte sözlü, enstrümantal falan. O zaman onlarla yoğun çalışıyorum
1: Evet.
0: Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya. Yusuf abi demişti ya Ümit sen al bunu, sen de dursun bir gün bestelersin demişti. Kendi el yazısıyla verdiği bir
1: Allah
0: şiir.
1: rahmet eylesin.
0: Ben onu sonra 2000 yılında besteledim. Yıllar sonra bir albümüm çıkacaktı. Ve o şarkı da öyle çıktı. Şimdi burada arkadaşlarımla farklı bir düzenlemeyle
1: Evet.
0: o eseri seslendirelim.
1: Dinleyin.

0: Ellerinize sağlık. Çok kıymetli, çok güzel bir program oldu diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: Ve
1: ediyorum.
0: programımızın sonuna geldik Seda.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, Seda Düzyol benim eşim olur. Eda'mın annesi. Müzisyen bir aileyiz. Eda ne yapıyor?
1: Eda anneanneyle dedeyle birlikte her zamanki
0: Kaç
1: gibi.
0: gündür çekimlerden dolayı çok
1: Evet,
0: göremedim.
1: evet.
0: İyi ki geldin
1: Çok
0: Seda.
1: teşekkür ediyorum.
0: Çok mutlu oldum.
1: Birlikte müzik yapmak seninle paha biçilemezdi. İnşallah kızımız da bizle birlikte çok
0: İnşallah yeteneği varsa
1: tabii
0: zaten
1: varsa ki
0: elimizden
1: var
0: geleni
1: diye
0: yapacağız.
1: düşünüyorum. İnşallah.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum. Tüm ekibinize de çok teşekkür
0: Programımıza
1: ediyorum.
0: renk kattın, onur verdin. Teşekkür ediyoruz. Ve son bir eserle
1: Olur.
0: veda ediyoruz.
1: Tamam peki.
0: Ne okuyorsun?
1: Yine aynı makamdan gidelim. Ateş olup yaksan da diyelim.
0: Peki. Hep
1: Hareketli
0: beraber
1: biraz. Evet.
0: arkadaşlar dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan biz sevdim, yar o yana o yana. Allah'ım adım yaslıyam, elif doğu.

Havarahu dedik efendim. Zülayali sınırsız ezgiler hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarıma. Efendim bu eser deyince, söylenince, ezgisi akla gelince nerelere uzanıyoruz? 70'lere, 80'lere sanırım. Bizde de öyle oldu. Türk sinemasının içerisinde de dinlediğimiz motiflerden, ezgilerden de ama Hint müziğiydi. Ve bizleri de efendim bizlerin artık repertuarında, müziğinde de yerini almıştı. Kıymetli usta aslında İzzet Altınmeşe bunu tam anlamıyla eseri farklı bir formda söylemişti. Biz de kendisinden giriş kısmı

kısmına aldık efendim. Kendisinden dinleyerek yorumladık. Kabul buyurursanız seviniriz. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilerde daima ne diyoruz? Pasaportumuz, gönül rehberimiz, müzik, rotamız sanat. Efendim sanat diyoruz, sanatın her türlüsünü efendim Züleyha ile sınırsız ezgilerde dinliyorsunuz, duyuyorsunuz, izliyorsunuz. Bu akşam değerli bir misafirim yine bu yıldızda sizlerle olacak. Kendisini ikinci kez ağırlıyorum. O aslında aynı zamanda da özel bir kanalda, majör bir kanalda Sabah Kuşağı ile sizlerin her gün huzuruna geliyor. Haftanın 5 günü sizlerle ama bizler bir yandan da onu sanatçı kimliğiyle biliyoruz programcılığının yanı sıra. Bakalım bu akşam bizlere neler anlatacak, neler yapıyor, görüşmeyeli kendisiyle. Yıldız efendim, değerli Uğur Arslan'ım buyursunlar.

Ben seni İstanbul kadar sevdim. Akşamları Kız Kulesi'nin, Boğaz Köprüsü'nün ışıklarında yandığımda, her yorulup düşmemde bu şehrin sokaklarına ve kalkıp her yeniden koşmamda, her mağlubiyetimde hayata, her savaşımda, barışımda, her aldanışımda, yanılışımda, ne yaşattıysam ve her ne yaşadıysam karşılığında, işte ben seni o kadar sevdim. Kaç köprü kurulduysa Asya ile Avrupa'yı birleştirip bizi birleştiremeyen, kaç kilometre ise metro hatları yüreğimin derinlerinden geçen, kaç milyon kişi sevmişse bu şehirde ve kaç aşk yarım kalmışsa zincirli kuyuda Karaca Ahmet'te, işte ben de seni o kadar sevdim. Ben seni İstanbul kadar sevdim. İstanbul kadar sevdim.

0: Teşekkürler.
1: Burası İstanbul. Evet. Burası efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler Stüdyosu. Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Aa, tabii yaka mikrofonu olunca el mikrofonu unutuluyor değil mi?
0: Pardon ya, evet.
1: Tabii alışmışız yaka mikrofonu. Biz yaka mikrofonu
0: hemen
1: kullanıyoruz.
0: Hemen eli yaklaştıralım el mikrofonunu şöyle.
1: Nasılsın
0: Oğulcum, iyi misin? Hoş bulduk Züleyha, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: İyidir abi. Geldin. Evet. Gördüğün gibi nasıl bıraktıysan aynen devam ediyoruz.
0: Vallahi hiçbir şey değişmiyor. Her şey daha iyiye gidiyor sende ve ekibinde.
1: Elhamdülillah.
0: Tebrik ediyorum seni. Her şey güzel. Senin hayatın nasıl gidiyor?
1: Abi gördüğün değişiklikler.
0: Çok güzel. Her şey
1: artık
0: hayırlı uğurlu olsun
1: sana. Artık biliyorsun değişiklikleri, evet. Gördüğün gibi.
0: Tebrik ediyorum. Çok

0: İyi olmuş, hayırlı uğurlu
1: Çok
0: olmuş
1: çok teşekkür
0: inşallah.
1: ediyorum.
0: Evet.
1: Allah razı olsun. Allah dileyenlere de nasip etsin
0: Amin,
1: diyelim.
0: amin.
1: Şimdi sevgili Uğur abiyle biz yakın zamanda yine bir programda, sevgili Melik Öcalan'ın programında bir sohbet ettik. Bir en azından hasbihal etmiş olduk ama birkaç ay oldu değil mi
0: Evet
1: Ceylin'in?
0: evet birkaç ay oldu.
1: Tabii bir kızı var ki, bir evladı var ki maşallah subhanallah, Allah Allah nazarlardan saklasın sevgili Ceylin. Ceylin Arslan. Tabii önce anlamadım. Bir baktım Uğur geziniyor. Dedim ki Allah Allah Uğur Arslan acaba dedim bu mekanda program falan mı yapacak? Bir provaya mı geldi falan dedim. Dediler ki konukla beraber geldi. Allah Allah ne alaka konukla beraber niye geldi diyorum soruyorum. Sonra gittim yanına hayırdır abi falan dedi. Geldik dedi yayına geldik sizin yayına geldik. Hayırdır abi sen konuk değilsin dedim. Hala anlamadım niye geldiğini kime geldiğini. Çünkü soy ismini söylememişlerdi. Ceylin diye
0: Evet.
1: kaydedilmişti. Sonra dedi ki Ceylin benim kızım. Şoke oldum ama bir yandan da o kadar mutlu oldum ki çok başarılı.
0: Ne güzel.
1: Gencecik yaşında kaç oldu şimdi Ceylin?
0: Şimdi Ceylin 17 oldu. 18'e doğru ilerliyor. Konservatuvarda 4. sınıftan bu yana. Tabii yani ne derler? Armut dibine düşer derler bizde. Şimdi bir çocuk evde neyi görürse aslında oraya yöneliyor demek ki. Tabii biraz genetik kodlarda olunca. Evde izleye izleye. Nasıl mesela fabrikatörün oğlu kızı fabrikatör oluyor. Efendim işte polisin evladı çoğu zaman polis oluyor. Esnafın ki esnaf oluyor. Müzisyenin ki müzisyen oluyor. Bizimki de herhalde öyle oldu. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni ve en önemli öğretmeni biliyorsun annesi ve babasıdır.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla çok çekiyor çocuklar baba ve anne mesleğini.
1: Ben tarzına hayran kaldım. Çok gencecik yolun çok başında ama çok da başarılı. Dilerim gençlerimize, genç kardeşlerimize örnek olsun. Zaten senin beyefendiliğini biliyoruz. Evladının da nasıl olduğunu, duruşunu da gördük, yayında da gördük. İnşallah biz de burada ağırlayalım kendisini.
0: O da çok
1: İstiyoruz
0: mutlu oldu.
1: tabii
0: O da
1: ki. Gelir
0: çok
1: değil mi
0: çok
1: Ceylin?
0: sevdi. Melike'yi de seni de çok sevmiş. Çok teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi.
1: Allah
0: Gelir.
1: razı olsun.
0: Evet.
1: Var olasın. Şöyle seninle sohbete devam edeceğiz.
0: Tamam.
1: Ama şöyle bir kara gümrük dinlemezsek olmaz senden.
0: O güzel. Karagümrük bizim ilk bizim tüm Türkiye'ye tanıtan şiirimiz, şarkımız. Tabii bugün ben sana bir farklı bir şey yapacağım. TRT ve sana özel. Son yaptığım şarkıyı da okuyacağım burada.
1: Şahane.
0: İlk defa burada okuyacağım. Dolayısıyla o zaman ilk şarkıdan başlayayım. Karagümrük'ten başlayalım o zaman.
1: Buyursunlar efendim. Yılda sevgili
0: Peki o zaman.
1: uğrarsanın.
0: Hadi bakalım canlı canlı bir Karagümrük okuyalım arkadaşlarımla.

0: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet Taksim'e biniyor ve kara gümrüğe diyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin araması olacaksın diyorum. Soru soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası,
1: bizde taksici esnafına kız yok diyor.
0: Allah'ın hakkı üçtür. Anam seni de yorduk ama hadi bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesine anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açıl ey kara gümrük. Ben...

0: Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Kara gümrük yanıyor, ya bu nedir diyor. Kara gümrük yanıyor, polis geliyor, polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor oğlum, kıza bir şey dediğimiz yok. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun? Kara gümrüğü mü yakıyorum? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızı kaçırdı. Mahalleyi de ateşe verdi dostlar.
0: Ya 7 yıl Bayrampaşa'da yatmak, zaman geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Atılar beni nezarete. Tez vakit sonraki mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet'i? Meğer üvey anneyle üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. 3-5 güne kalmadı koptu kafamın ve kayışı. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gelip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi, İşte efendim yapıp ondan sonra şey yaptım, üzerinize afiyet. Şimdi hakim bey, cezam neyse kaçarım. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. Cezam neyse yatarım, içeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa yatarım.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor.
1: Peki senin bu şiiri ve bu eseri hep aynı coşkuyla, aynı aşk ile söylemene ne demeli?
0: Ya evet, şimdi tabii bu...
1: Mikrofonu unutmuyoruz.
0: Bu ilk aşk tabii ki. Yani bu biraz dramatik bir şey, tiyatral da bir şey. Ya yani şiirli bir şarkı. Bunu duyunca insanlar, Allah rahmet eylesin Osman Yağmur Deli, gel hemen bunun dizisini çekelim demiş. Dizisini de çekmiştik bunun.
1: Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun.
0: Dolayısıyla beni her defasında aynı şekilde heyecanlandırıyor bu ilk göz ağrısı.
1: Şahanesin. Evet. Şöyle bu heyecanı hemen diri tutalım. Seni biraz soluklandırayım. Tamam. İki eser yorumlayacağım. Ardından Yıldız'ı tekrar sana bırakacağım. Aynı coşku ve aynı aşk ile iki eser daha isteyeceğim senden.
0: Tamam.
1: Buyursunlar efendim. Uğur Arslan. Bugün efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de konuğumuz. Biz şöyle uzanalım. Hiç söylemediğimiz bir eseri yorumlayacağız efendim. Ama önce sevgili Osman Tokmak Üstadımız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Uğur, abi öyle bir dinliyordun ki sanki böyle gitmişsin başka diğerlere.
1: Daldım,
0: hayırdır?
1: Daldım gittim valla, o kadar güzel söylüyorsun ki böyle. Söylediğin her yere gittim şu an.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir an sarı saç dedim. Bir dönüp Osman abiye bakasım geldi. Ah o saçlar taranır mı? Sarı renge boyanır mı diye. Osman abi artık sana takılacağım. Aileye hoş geldin. Züleyha ile tanıştın artık. Yani tanışıyorduk tabii görevde ama bakanlıkta tabii ki. Ama burada da artık biz seninle sık sık hasbihal edeceğiz. Nasıl ekiple?
1: Ekip çok güzel. Ve çok güzel çalıyorlar. Bak hiç prova yapmadık. Ne güzel bir kara gümrük çaldılar sağ olsunlar. Gerçi kara gümrük ilk çıktığı zaman onlar hepsi ilkokuldaydı herhalde.
0: Deme şunu deme abi deme. Bak ama ben saygıdan hürmetten güzel. Abi diyorum. Yoksa demem yani.
1: Evet.
0: Uğurcuğum derim ama saygısızlık addediyorum kendime bunu. Yaşça büyüksün.
1: Olsun. Nasıl istersen.
0: Tabii ki dolayısıyla sana Uğur demek bana şey geliyor, zul geliyor. Kendimi kötü hissediyorum şu an burada. O yüzden eksik abi olun. Diyorum hürmetten saygıdan bunu da söyleyeyim bu arada. Bu arada haftanın 5 günü hala yayındasın.
1: Evet.
0: Maşallah diyorum sana. Ve kaç saat yayındasınız? 3.30 mu?
1: Biz tabii 10.30'da başlıyor canlı yayın 1.30'a kadar.
0: Maşallah.
1: Yani 10.30, 11.30. Yani günde 3 saat en az. Bir saat de öncesinde özeti var, yarım saat herhalde. Bir saat.
0: Bir de sizin hazırlığınız var, gidiyorsunuz.
1: Tabii hazırlık da var. Sabah 6'da kalkıyorum ben. Hep Allah'a dua etmiştim. Allah'ım sabah 6'da erken kalkacağım, bir işim olmasın diye oldu. Ve yaklaşık 1.5 senedir sabah 6'da kalkıp yollara düşüyorum. Benim evim uzakta. İstanbul'un ben neredeyse Bulgaristan tarafında oturuyorum. Oradan Maslak'a böyle 1.5 saat yol gidiyorum trafikte her gün ve öyle dönüyorum. Günde 3 saat.
0: Ben o 1.5 saatte neler neler antrenmanımı yaparım, koşarım, kitap okurum, dizi izlerim bir tur.
1: Ben de kahvaltıyı yola bırakıyorum. Yolda ediyorum zaten. Yolda kahvaltı kurup kaldırıyorum.
0: En güzelini yapıyorsun.

0: daha keyifli bir iş yayıncılık. Canlı yayın dinamiği başka. Evet.
1: Yani ben bu işi herhalde sevmişim ki yıllardır. Yani sunucu başladım, sunucu gidiyorum. Yani bilmiyorum bu kadar 20-25 yıl, 30 yıl aynı işi yapan hiç kimse var mı? Herhalde çok sevdiğim şey. Ya çok tembelim ya da çok seviyorum. İkisinden biri yani.
0: Yok yok, çok seviyorsun. Rabbim öyle dağına göre verilmiş karlarını. Ama şöyle söyleyeyim. Evet. Bana da sorsan herhalde ben de canlı yayın canavarı olarak herhalde yayını tercih ederdim. Çok seviyorum söylemeyi. Evet. Ama o yayıncılık başka bir şey. Araştırmak, yazmak, çizmek, yeni bir şeylerle uğraşmak, insanlara temas etmek. Hani benim hayalimdeki konsept farklıydı. Hani içimde ukde kalan, yapmak istediğim şeylerden biri bu. Hep onu diyorum. Allah'ım bunu yapmadan bana nasip etme. Yani tam anlamıyla, çünkü içimde ukde kalan işlerden biriydi. Ben 100 bölüm bir yayın yaptım. Canlı yayın sabah kuşağında. Evet. Ben de öyle sabah 5'te namazla kalkar yola koyulurdum. Ama çok keyif alırdım, çok mutluydum. Onu bir daha yapmadan diyorum ki Allah'ım benim canımı alma. Çünkü çok sevdiğim işlerden biriydi bu.
1: Ya ama erken kalkmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu ben 2 senedir görüyorum. Tabii daha önce kalkıyordum ama yatıyordum tekrar. Şimdi kalkıp güne devam etmek... insanı genç ve dinç tutan bir şeymiş, onu gördüm ben.
0: Ne kadar güzel.
1: Gerçekten erken kalkıp güne devam etmek genç ve dinç tutan bir şey ve bir günü 2 gün gibi yaşıyorsunuz. Yani öğle saatlerine kadar neredeyse bir günlük iş oluyor. Öğleden sonra bir gün daha size kalıyor neredeyse. Çok güzel bir şeymiş.
0: Sabah bereketi diye bir şey var ya, ben ona çok inanıyorum. Şöyle seni yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: Ve ardından tekrar seni ziyarete geliyorum. 2 eser alacağız senden. Ardından tamam. Tekrar yıldızda buluşacağız.
1: Peki.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız Uğur Arslan'ın

Bak kardeş, şimdi beni iyi dinle. Kim demiştir ki gözden ırak olan gönülden ırak olur diye? Sen onun gönlündeysen eğer, Yemen'de de olsan onun yanındasın. Sen onun gönlünde değilsen eğer, yanında da olsan Yemen'de sayılırsın. Öğrenirsin bir gün kardeş, gerçeği öğrenirsin bir gün. Aşkı, acıyı, aşkın acısını, hayatı, her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının gerçek aşkı tadacağını öğrenirsin. Sorsan şimdi desen ki gidenler ne zaman döner? Üzülme der Mevlana ve devam eder. Kaybettiğin her şey bir gün başka bir surette geri döner.

0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Nefesine sağlık. Şimdi senden iki farklı formda dinledik.
0: Evet.
1: Ben

0: kez Kara Gümrük dışında senden eser dinledim bu arada, onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Şimdi, niye dinlemedik şimdiye kadar abi?
1: Eskiden hep şiir okuyorduk, çok şiir okuyorduk.
0: Evet.
1: Eskiden şiir dinleyen, şiir seven de çoktu. Mesela bir konser salonunda insanlar otururlardı, 2,5 saat şiir dinlerlerdi. Şimdi o dikkati sağlamak çok zor artık. Çünkü biliyorsun artık zamanımızda çok dikkat dağıtan öğeler çok fazla hayatta.
0: Kesinlikle.
1: Sosyal medyada kaydırma süremiz 5 saniyeye indi. Hatta 2 saniyeye indi. Dolayısıyla 2,5 saat şiir okuyarak insanları tutmak mümkün değil. Biz artık o şiirleri şarkılarla okuyoruz, türkülerle okuyoruz, türkü şiir, şarkı şiir yapıyoruz. Hatta zaman zaman sadece türkü, sadece şarkı yapıyoruz. Öyle devam ediyoruz şu an.
0: Tabii
1: şekilde.
0: Daha önceki konsepte seninle sadece şiirleri.
1: Evet.
0: Sen şiirleri söylemiştin, evet. Ben türküleri, şarkıları söylemiştim. Dolayısıyla biraz şimdi baktım, Allah Allah dedim, biz de okumamıştı, o yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissettim ama güzel olmuş. Var mı böyle yine yakın zamanda yapacağın çalışmalarda? Birazdan yeni eserin gelecek,
1: evet.
0: İki eser sonra yani bir 10 dakika sonra senin ilk, aslında yani şimdilerde yakın zamanda çıkardığın ilk eser geliyor.
1: Evet.
0: O nasıl bir form?
1: O nasıl bir form? O romantik bir form. Duygusal, biraz delikanlı.
0: Ama.
1: Yok, arabesk değil. Aslında sözü müziği tanıdığımız da birine, Uğur Işıl'a ait bir şarkı o.
0: Aa, üstadın.
1: Evet.
0: Uğur abiye de selam olsun. Oraya, çok severiz kendisini.
1: Bizlerden de selamlar, saygılar. Çok sevdim onun bir şarkısını. Dedim bunu ben okuyacağım valla. Oku dedi o da.
0: Biz de bir Uğur Işıl'ak akşamı yapalım ya. Uğur abiyi arayayım. O geliyorsa geliyor, beraber söyleriz. Şereflendiriyorsa bizi. Gelmiyorsa Uğur Işıl'ak şarkılarını biz söyleyelim burada.
1: Gelir, niye gelmesin?
0: Ustaların...
1: Gelir. Söyleriz, gelir. Beraber gelir. Uğur
0: Tabii.
1: Işıl'akla beraber
0: hemen Uğur
1: geliriz.
0: Abiyi arıyoruz.
1: Evet, Uğur.
0: Bir Uğur Işıl'ak akşamı
1: yapalım. İki Uğur'un
0: yapalım.
1: Arasında sen dilek tutarsın falan.
0: Allah Allah, konsept hazır burada.
1: Evet.
0: Cansın, var olasın. Eyvallah. Şöyle seni küçük bir soluklandıracağım. Sonra ardından seninle, senin yeni eserinle burada.
1: Tamam.
0: Seni dinleyeceğiz. Ardından beraber finale gideceğiz. Artık son bloğa doğru gideceğiz. İki eserden sonra,
1: tamam.
0: Olur mu?
1: Peki, hadi bakalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle biz de uzanalım bir. Tabip sen elleme benim yaramı diyeceğiz. Hemen ardından bir göğe bakan eseri gelecek. Turnalar diyeceğiz efendim. Finalde de bizi iki hareketli eser bekliyor. Sevgili Uğur Arslan'la beraber söyleyeceğiz. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum dostlar, var olasınız. Şöyle sevgili Uğur abimi şöyle yıldıza doğru alıyorum. Eserini icra edecek değil mi? Şimdi ilk kez yorumlayacağın eserin geliyor burada.
1: Tamam, ilk kez yorumlayacağım eserim yeni albümümüz, yeni single'ımız diyelim bu, yeni şarkımız. İnşallah beğenirler.
0: Ardından senin yıldızla buluşacağım, son bloğa gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Veda edeceğiz.
1: Peki o zaman.
0: Buyursunlar efendim.
1: Tamam.

etrafımda yarasalar. Bulanık nehirdeyim, lanet bir şehirdeyim, sana çok ihtiyacım var. Ayaz işlemiş içime, üşümedim hiç bu kadar.

0: Bu eser Uğur abinin eseri. Uğur, evet, Işılak. Uğur Işılak. Şiir bize. Senin.
1: Yok, söz de onun, müzik de onun. Şiir zaten onun yazdığı, sözler okunmuş.
0: Sözler, sözler, evet, okunmuş. Şahane. Ağzına yüreğine teşekkür sağlık. Ederim. Yolu bahtı açık olsun. Ayaklarına ederim. Sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol.

0: olmalı, eksik olma.
1: Bizden efendim bu haftalık bu kadar. Son sözlerimiz böyle olsa ama biz Zühtü ile veda edeceğiz. Ben sana yandım Zühtü diyeceğiz sevgili Uğur abimle beraber. Efendim bir sonraki hafta görüşünceye de kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
1: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
2: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
3: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
2: Selişah ile Mustafa geliyor efendim.
3: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, işte
1: Zamane Bayram Özel Perşembe TRT Müzik'te.

fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.

Merhaba sevgili dostlarım. Antalya ile Fethiye Körfezleri arasında Akdeniz'e uzanan bugünkü Teke Yarımadası'na gidiyoruz. Yolumuz Demre'ye düştü. Kumluca, Finike, Kaş, Kalkan, Elmalı gibi antik Likya coğrafyasının Osmanlı'dan sonra Teke Sancağı olan Batı Antalya bölümünde antik su sarnıcındaki çekim mekanımızda

0: namı diğer Bılı'yla sohbet edip Türkan Abacı'ya delbek çaldıracağız. Kerimoğlu İsmail ve Hüseyin Cansev'den de yörük havaları kaydedeceğiz.
1: Merhabalar.
2: Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Demremize şeref getirdiniz.
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
1: Demre'yi
2: çok... Cennet olan Demremize, Noel babamızın burada bizim kilisemizde, bizimizde sizi ağırlamak çok güzel, şeref verdiniz.
1: Sağ olun. Sarmış bizim için, evet. Çok merak ettiğimiz bir yarı sarmıştık.
2: Evet.
1: Çok sağ olun.
2: Çok hoş geldiniz.
3: Allah'a. Yürükler Diyarı'na hoş geldiniz.
1: Evet, Yürükler Diyarı'na.
0: Bılı hoş geldin.
4: Siz hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim.
0: Sen buraları bilirsin. Bu eskiden kalan bu tarihsel alanları bilirsin. Yörük çocuğusun çünkü. Değil mi? Buralarda çok, dağlarda çok zaman geçirdin.
4: Evet hocam.
0: Ne yapardınız burada?
4: Burada hocam biz hayvancılık yapardık. Öncelikle keçi yapardık burada. Yani atadan gelen.
0: Keçinin neyinden yararlanıyordunuz? Yani bu fabrikada neler ürüyordu dağlarda?
4: Bu fabrikada önce süt, evet. Et, ondan sonra peynir, yoğurt ve samrasına kadar keçinin üretimi var yani.
0: Derisi de ama değil mi?
4: Derisi.
0: Tuluk mu yapılırdı onunla? Kutulum peyniri falan?
4: Mesela deriyi buradan dericiler gelirdi fabrikalardan. Onlar işlemeye alırdı derileri, çobanlar.
0: Ha. Peki şimdi mesela dağlarda dolaşıyorsunuz. Böyle hayvanlar sizi tanıyor bir de. Şimdi senin çıkarttım. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Seslere göre hayvanlar yer değiştiriyor. Onları nasıl yapıyorsunuz?
4: Onu hayvanın hareketine göre yapıyorsun. Mesela...
0: Ne diyorsun mesela?
4: Cittre dersin, duza gelir hayvan.
0: Ne?
4: Cittre dersin.
0: Hepsi toplanır duza değil mi?
4: Evet.
0: Enteresan bir şey ya. Peki şimdi siz doğanın içinde yaşadığınız için doğayı tanıyorsunuz. Doğanın dilini anlatsana bize. Mesela nasıl yağmurun geleceğini bir gün önceden bilirsin. Havayı nasıl anlarsın? O doğanın, bitkilerin falan dilini bir anlatıver bize.
4: Şimdi hocam mesela biz özellikle keçinin içinde büyüdük ve keçi yetiştirdik. Zaten o keçiyi güderken o hayvan bilir havanın durumunu. Nasıl bilir? Biz mesela hava soğuyacaksa geçinin üzerinde hüsür dediğimiz ayrı bir kıl vardır. Yani battaniye gibi.
0: Evet.
4: Hayvan onu hemen yapar üzerine. Hemen yani hava soğuyacaksa bir günün içinde hayvan o hüsürü vücuduna yapar.
0: Allah Allah. İkinci bir kıl çıkıyor.
4: İkinci bir hüsür çıkar. Kılın dibinde deriyle beraber.
0: Allah Allah.
4: O hayvanı hiç soğuk yapmaz. Doğru. Yani çoban da onu bilir. Hayvanın üzerinde hüsürü varsa kış geliyor demektir.
0: Hayvanlarla konuşur muydun?
4: Konuşursun.
0: Hadi ya. Peki sen mesela türkü mırıldandığında hayvanlar dinler mi seni? Etkilenir mi?
4: Etkilenir.
0: Hadi ya. Ne söylerdin?
4: Kara çadır ismi tutar, delik muhzer pas mı tutar, ağlarsa anam ağlar, elin kızı yaz mı tutar diye söylerdim hocaya.
0: Peki mesela çek deveci gibi, tekiz ortakmaları falan var burada.
4: Genelde biz dinlerdik müzikleri yani fazla.
0: Ne dinlerdiniz? Dinlediğiniz müzikler nelerdi?
4: Genelde türküleri dinlerdik hocam biz yani.
0: Burada hangi türküler dinlenirdi?
4: Burada hangi türküler? Türk halk müziği dinlenirdi burada.
0: Halk müziğinden hangi türküler mesela sevilir, düğünlerde ne yapardınız eğlenirken?
4: Eğlenirken mesela bizim çocukluğumuzda Bediye Akar türkü dinlerdi.
0: Evet, Bediye ablayı. Evet. Neler söylerdi?
4: Yumurtanın kurbu yok derdi.
0: Nasıl o türkü, ben hiç duymadım. Hadi. Yumurtanın kurbu yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemici gemi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok. Kaş gelin yete yarın. Ay güzel. Bulu. Sana yaradandan uzun ömür diliyorum.
4: Sağ ol hocam. Ben de sana diliyorum.
0: Hayatın hep böyle güzel geçsin.
4: Sağ ol hocam. Hep güzel geçmiştir hayatım.
0: Ne mutlu.
4: Vallahi.
0: Sağ olasın.
4: Hep güzel geçmiştir hayatım. Hayatımda hiçbir mutsuzluk yaşamamıştım.
0: Aman Allah'ım ya. Sana bu dağların güzelliğinde, özgürlüğünde, gönlünün de özgür ve mutlu olmasını diliyorum.
4: Ben de.
0: Uzun yıllar yaşa.
4: Sağ ol hocam.
0: Yaşa.
4: Hep beraber hocam. Hepimiz beraber.
0: Doğanın içinde doğup büyüyen Bılı bize ne güzel bilgiler verdi engin gönlüyle. Hadi bakalım şimdi Fethiye Günlük Başı'ndan kendisini yıllardır tanıdığım delbekçi Türkan Abacı'yı dinleyelim.

0: Türkan abla, yıllar öncesine gittik.
1: Ya.
0: Ya değil mi?
1: Tabii. Bu şarkıyı yani çok eski insanlarımızdan söylenen bir şarkı.
0: Evet. Var mı böyle yeni, öğretiyor musun yenilere?
1: Yok. Yeniler yok. Yok.
0: Niye öyle oluyor?
1: Şimdi daha önce biz bu delbeye başladığımızda çorumuza çocuğumuza tavsiye edecek bir yön olmadı. Neden olmadı? Ne kıymetimizi bildiler, ne kadrimizi bildiler.
0: Ya. En iyi yoğurdu köydeki Ayşe teyze yapar.
1: Evet.
0: Afyon'da bir çekim yapıyoruz. Ömer Yarşı diye bir amcamız bizim çekimden sonra vefat etti. Aynen. Dedi ki,
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ya Sümer dedi, bu nota dedi, müziği yaşa diyor da dedi, kaymağını alıyor müziğin dedi.
1: Ya işte evet, ne kadar güzel anlamlı bir kelime.
0: Evet. İşte sizin çaldığınız yani kaymaksız müzik. Yap bakalım, göster şimdi. Yeni bir talebe var karşı. Hadi ben yeni bir öğrenciyim, meraklıyım.
1: Evet bak.
0: Şimdi nasıl öğreneceğiz? Hadi gari. Yapıma bakayım bir.
1: Bak mesela çift eteli de bak. Rana rana nay. Bak bir üstte iki aşağıya. Bir üstte iki aşağıya mesela bak. Böyle. Ama mesela dirmil gibi hop türkülerde. Şu dirmilin çalgısı a canım dağlara. Bak bu sefer yukarıyı üçleyiyoruz, aşağıyı tekleyiyoruz. Evet. Şimdi mesela bana sorarsan burası mesela şu vurduğun yer davulun çubuk.
0: Evet.
1: Burası tokma.
0: Ha.
1: Yani böyle düşünüyorum. İşte bak bizim de şu parmağımız ara sıra evet. Bak şu parmağımız bak şöyle.
0: Tamam.
1: Bak mesela bak. Bak şunu bile şuraya bir ritim katıyor. Evet.
0: Hadi birlikte bir çalalım bakalım şunu.

0: Kadir...
1: Ritim bizgü.
0: İşte bu ya. Kadir dayımızı da anmış olduk. Kadir Türen değil mi?
1: Allah rahmet
0: eylesin. Bir Kadir Türen'in evet. Türküsü. Evet. Ama ne güzel Türkler yaptı. Çek Deveci, Kezban Yenge, Erik Dalı.
1: Evet.
0: Hep Dirmilli Kadir Türen'in türküleriydi bunlar. Evet, bu çok güzel. Şimdi düğünlere gidiyor musun?
1: Evet, düğünlere gidiyorum.
0: Hah, iyi. Bu işin devam etmesi için sizin para kazanmanız lazım.
1: Evet.
0: Mesela kilim dokuyorlar halı. Bu satılırsa eğer bu sanat devam eder.
1: Tamam da işte şimdi bak eskiden ork yoktu. Her şey davul zurna delbektin.
0: Evet.
1: Ama şimdi ork var, biz ne yapıyoruz? Varıp kınayı yakıyoruz.
0: Ha, kına gecesini siz yapıyorsunuz.
1: Ha, kınayı yakıp geliyoruz. Tamam. O da isteyene.
0: Ha. Peki eskiden mesela böyle bir işte kınada ne çalardınız?
1: Kına vurunurken ele.
0: Evet, evet.
1: Tabii ağıtımız vardı.
0: Hangisi
1: bizim. Kürdün kızı katarlamış mayayı. Bir de altın tas içinde kınam garıldı.
0: Çalıyordu bunları bize.
1: Kır!

0: bu şarkının var ilerisi.
1: Evet. Ha. Çok güzel bu.
0: Ama tabii bir ağıt bu. Evet. Kınanın yani gelinin eline vurulurken bir adamı sen bir görürsen gelin bir yere bayılır, anaları bir yere bayılır, akrabalar bir yere bayılır bu şarkıda.
1: Neden öyle oluyor?
0: Ama eskidenmiş işte bunlar.
1: Eskiden neden öyle oluyordu?
0: Bilmiyorum işte yani. Şimdiki gelinlere ağlat diyorlar, para verelim diyorlar. Bakıyor bu duvar içinde gelinler gülüyor. O lafa bile gülüyor.
1: Ya şimdi tabii şu var, o kına gecesinde hem ana baba ocağından ayrılmanın bir hüznü var. Evet. Ama bir tarafın da sevmiş var. Öbür tarafta evliliyor yani.
0: Evet, evet.
1: Öyle de bir durum var. Peki şimdi çok güzel geçiyor, eğlence çok. Coştu millet. Ha. Ne çalarsınız o zaman?
0: O zaman.

0: Ya biz birlikte düğüne gidelim ya.
1: Gidelim.
2: Tamam mı gı?
1: Ben o zaman pazarlığı da acık da yüksek alırım.
0: Yüksek yap, tamam. Baş işi de iyi alırız seninle. Teşekkür ederim.
1: Evimiz herkese açık.
0: Sağ ol. Sesin, soluğun, nefesin sonsuz olsun.
1: Sağ ol canım, çok teşekkür ederim.
0: Ömrün uzun olsun.
1: Sağ ol, hepimizin.
0: Sağlık dilerim.
1: Hepimizin.

0: Ne güzel türkü bu İsmail. Senin mi?
1: İşte çocukluğumda köyde öyle mal güderken böyle hafızamızda kaldı. Derledik. Biliyorsunuz biz Yörükler türküleri hep böyle işte hayvanlara yapmışızdır. Doğaya.
2: Evet.
1: Doğayla hep iç içe yaşamışızdır.
2: Tabii.
1: Yörükler. Hatta biliyorsunuz oyunlarımız bile bizim hani ellerini açarsın bir kartalın şahinin havada kanatlarını açıp
2: evet.
1: Böyle süzülüşü. Ondan sonra teke zortlatması biliyorsunuz. Teke sürüyü gördüğü zaman keyfe gelir. Teke yöresi işte bizim Burdur. Zortlatması vardır. Atalarımız işte biliyorsunuz ta ki Tanrı Dağları'ndan, Altaylar'dan, Türkistan Bozkırı'ndan gelmişiz. Dört bir tarafında bu Oğuz'un 24 boyu türemiş, uzamış. Ondan sonra örflerini, adetlerini, geleneklerini günümüze kadar getirmişler. İnşallah şimdiden sonraki nesil de bu kültüre sahip çıkar. Ata çalgılarımıza, ata oyunlarımıza, kültürümüze sahip çıkarlar diye düşünüyorum.
2: Atatürk'ün bir lafı var biliyorsun. Evet. Toroslarda diyor bir yörük çadırı varsa,
1: duman
2: da tutuyorsa
1: hiçbir güç bizi yenemez diye.
2: Evet.
1: Onun için Allah'ın izniyle o çadır da var, dumanı da tütüyor, tütüreceğiz
2: evet.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: 30 yıl önce toparlamaya başladım eski yörüklerimize, köylülerimize ait ne varsa. Bir 30 yıllık emeğe de bir müziğe dönüştürdüm.
2: Evet, bir kıl çadır içinde değil mi
1: kıl
2: senin müzen?
1: Kıl çadır içinde, evet. Türkiye'de ilk Yörük Köy Müzesi. Yine orada bir göçü temsil ettik, temsili bir göç.
2: Ondan evet.
1: Sonra eskiden yaylaya çünkü çocukluğumda hep yaşadığım için yine Keçe'den Alacık, deve tüyünden veya işte koyun yününden yapılan çadır.
2: Evet.
1: Keçe çadır.
2: Su geçirmez.
1: Geçirmez. Güneş doğduğu zaman açılıyor, gözenekler açılıyor, sirkülasyon yapıyor, serin oluyor.
2: Evet.
1: Ve tabii dağda o evler kurulduğu için kıl çadır. Bir de pürtüklüdür dışarısı böyle. Hani böcek örtü geldiği zaman rakip zanneder, geri kaçar. Çadıra dokunduğu zaman.
2: Tüyler var, kıllar var kıllar böyle. Var. Doğru.
1: Sonra
2: doğru.
1: Yani her şeyi iyi düşünmüşler. Böyle çok dayanıklıdır yani.
2: Evet.
1: Ülkemizin evet. Her yerine dernekler
2: bir iletişim halindesiniz.
1: Halindeyiz. Yegane amacımız, hedefimiz, örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü yaşatmak. Bunun için bu dernekleri kurduk. İnşallah gençlerimize iyi örnek oluruz.

0: Hüseyin, bunu düğünlerde mi çalıyorlar?
1: Bunu ben yani çocukluğumdan beri duydum bir eser. Yani neredeyse Demre'de herhalde bir 40 yıldır söylenen bir eser. Herkes de bilir. Yani düğünlerin hepsinde çalınan bir eser bu. Aha. Zevkle, keyifle, değişik bir şeyi var. Yani dokusu var.
0: Oynak bir türkü
1: oynak,
0: bu.
1: Oynak.
0: Oynuyorlardır oynak. Herhalde bunu, değil mi?
1: Son zamanda Ankara türküleri, oynamaları biraz tarzında. Daha evet öne geçti. Ama şimdi bu unutulmuş bir türkü.
0: Aa, öyle mi?
1: Unutulmuş. Yani hani unutulmuş derken hafızalarda var ama kimse bugünlerde çok dinleyen de
0: yani
1: yoktur.
0: Yeni, yani yeni nesle aktarılamamış mı diyelim?
1: Aynen öyle. Yeni neslin bilmediği bir eser.
0: O zaman bol bol çalacağız Hüseyin.
1: Çalacağız.
0: Tamam. Bizlere, teşekkür evet, ederiz.
1: Çok sağ teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Sağ ol, sağ ol.
2: Evet, böyle güzel anılarla Demre çekimimiz sona erdi. Turizm kentlerinin yerel kültürünün yaşatılması için desteklenmesi bir kültür hizmetidir bize göre. En az altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi kadar bu hizmette önemlidir. Çünkü kültür bir kere gitti mi geri gelmez. Sağlıcakla kalın dostlarım, hoşça kalın, görüşmek üzere.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Attın beni gurbetele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yazımı göçeceğim. Bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
3: Eskimeyen şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan kız sevdim, yar o yana o yana, Allah'ım adım yaslıyam, Elif Doğu.

Şimdi de dağlara doğru bir yolculuğa ne dersiniz? Evrencan Gündüz, Dağlar Gider yolunda. Sizlerle efendim.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan hissedim yar oyana oyana, alamadım yaslayam elif doğu.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile...

0: beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
1: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
2: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
0: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: toplatırım sana.
1: Çay da toplar mıyız da?

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan desedim yar o yana o yana, Allah'ıma dem yaslayam elif.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbet ele.
0: Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı kışa çevirdim. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Kerimoğlu Zeybe'yi. Efelere selam olsun. Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele.

Neredeyiz? En az 2000 yıllık. Bugün yaptığı kopuzlar ve oğur sazları dünyanın dört bir yanında çalınan, aynı zamanda çok eski sazlara hayat veren ve yine aynı zamanda ülkedeki en yetkin cümbüş yenileyicisi Engin Topuz Kanamış'la birlikte çalacağız. Burada bir zamanlar hayat varken nasılmış onu hayal ederek çalacağız.

0: Hoş geldiniz. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Keçi derisiyle gelmişsiniz galiba.
1: Benimki derili, doğal deri.
0: O şimdi çok fena şey yapacak, ne derler ona? Figan eyleyecek. Evet.

0: şu. Ben de tabii o kadar rahat olmuyor. Oh, elini ağzına sağlık ya.
1: Eyvallah.
0: Şöyle bir güzellik var tabii. Kendi yaptığın çalgıyı çalıyorsun. Kendi ellerinle hayat vermiş olduğun bir şeyi çalıyorsun. Onun keyfi biraz daha farklı olsa gerek.
1: Şey oluyor. Heyecanlı oluyor aslında. Saz ilk bittiğinde onun sesini merak ediyorsun. Sonra çalınca biraz uzaklaşıyorsun. Ama böyle rahat kullanıyorsun sazı falan. Bir yerinde sürekli bir oynama hali oluyor falan. Güzel bir şey.
0: Biraz bizim oğlandır. Ama bu hani şu ana kadar gördüğümüz kopuz şeylerin modellerinden de şekillerinden de biraz farklı. Deliklerinin olduğu yer, şu arka kısmı falan. Biraz aynalı bir arkadaş bu. Mesela deliklerin burada olmasının şeyine, farkını yarattığı fark.
1: Bu saz epeyce bir deneme var bu sazda. Bir kere gövde yapısı daha dar. Şurada bir farklı. Bu estetik bir şey tabii. Hı-hı. Bazen şey var. Burada birkaç küçük delik açıldığı oluyor. Hı-hı. Üç delik. Bir yandan bazı küçük
0: onları
1: delikler ama...
0: Onları çok eski sazlarda da görüyoruz. Evet. Evet. Muhtemelen hani şu tellerin böyle doğuşkan noktalarına denk gelen yerlere... Orası biraz daha içeriye doğru çeksin diye böyle delikler, evet. Minicik delikler açmışlar böyle şey yaparak, dağlayarak, delerek ama bu büyük delikler...
1: Bunlar yeni. Bu...

0: İşte bu form herhalde değişik bir şey olacak. Çok da memnunum bu sonuçta yani. Bundan sonra böyle bir tip delikler yapacağım.
1: Vallahi o memnuniyetin meyvesini belki günün birinde ben de toplayabilirim. Dur bakalım.
0: Tabii ki. Eyvallah.
2: Engin Topuz Kanamış, hukuk felsefesi alanında bir akademisyen. Fakat uluslararası alanda bilinirliği akademisyen kimliğinden değil, kopuz ve oğur sazı yapımındaki ustalığı sebebiyle dünya çapında müzisyenlerce tercih edilmesinden kaynaklanıyor.

Usta çalgı yapımcının bir diğer özelliği de ülkenin hatta dünyanın farklı köşelerinden kendisine gelen cümbüşleri ağaç klavye ve eşiklerle yenileyip çok daha rahat bir çalıma ve lezzetli bir tınıya kavuşturması.

0: Bu tek telle ve şu anda elindeki mızrap da kaplumbağa kabuğundan değil mi?
1: Bağ bir mızrap, evet. Özel bir hediye.
0: Eyvallah. Özel bir hocamızdan özel bir hediye.
1: Evet.
0: Tek telli olduğu zaman böyle biraz daha tambur tadında, daha böyle dingin,
1: Evet.
0: sakin, hatta böyle vakur o şeyde havada geldiği zaman, bu da biraz daha çift telli olduğundan daha, açıkçası da biraz daha böyle civelek geliyor. İkisi
1: Doğru.
0: beraber yine kaynaştığı zaman çok
1: Birleşiyor.
0: güzel, çok güzel dans ediyorlar.
1: Evet.
0: Tabii keçi derisi olduğu için biraz akort kaçırmayla alakalı sıkıntıları oluyor ama.
1: O evet, çift telde mümkün değil zaten bunu kullanmak. Evet, böyle tek tel olunca ama ben biraz tamburumsu tınıyı seviyorum. Böyle kalın mızraplı falan hoşuma gidiyor böyle çalmak.
0: Peki hangi izansız bulaştırdı seni? Kim bunun sorumlusu arkadaş ya?
1: Zaten Ali karşımda oturuyorlar şu anda. 3 yıl olmuştur herhalde İzmir'e geldikten sonra.
0: Aynen.
1: İçimde bir cümbüş hevesi vardı ama bu işe girmemiştim. Bir taraftan seninle tanışmam çok büyük vesile oldu. Bir taraftan da bu cümbüş aslında bana bir hediye geldi. Fransa'dan bir arkadaşım kötü haldeydi sapı filan. Abi bunu kullan istiyor, istediğini yap filan demişti. Senin de gelmen denk düştü. Sonra ben bununla biraz oynadım tabii. İşte boyadım, sapını abanoz yaptım. Şey sapını değiştirdim filan bir sürü
0: Şu
1: şeyler.
0: anda da bu hale getirip cümbüşü daha rahat çalınır şekle sokan muhtemelen tek insansın da diyebilirim. Herhalde yüzü geçmiştir şu ana kadar toparladığın ve hayata döndürdüğün, daha tınısını iyi hale getirdiğin cümbüşlerin sayısı.
1: Muhtemeldir, evet. Yani o biraz nasıl oldu bilmiyorum. Kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Hani cümbüş yapacağım diye bir şeyim yoktu ama hani yenileceğim diye. Fakat işte senin cümbüşlerle birlikte cümbüşünü daha rahat kullanmak isteyen, farklı sesler çıkarmak isteyen ya da ne bileyim farklı müzik yapmak isteyen insanlar getirmeye başladılar.
0: Bu abanoz ama standart abanoz değil de bir Afrika ülkelerinden gelen bir abanoz
1: Evet,
0: galiba.
1: bu Gabon abanozu. Abanozların hepsi simsiyah değil. Yani genellikle siyah bilinir ama içinde renkleri olan türleri var. Mesela Makassar abanozu var. Kahverengili renkleri vardı. Bu Gabon abanozu Afrika. Bunda da böyle desenler var. Hani ben böyle düz siyah yerine biraz renkli olmasını hoşuma gitmişti.
0: Kırçılı iyidir yani.
1: Evet, güzel.

0: Zeybek'te o son vuruşları yerine koymayınca insan böyle kendini rahatsız hissediyor.
1: Doğru.
0: Fethiyeli Ramazan Güngör'e de selam olsun koca oğlan Zeybek'i. Bizim kulağımız ilk ondan duydu. Çok kalından bir cümbüş ve çok inceden bir üç telliyle de çok güzel kaynaşmış oldu.
1: Parmak şöyle Ramazan amcanın curası.
0: Aynen. Onun kullandığı teknik zaten. O mesela şeye gövdeye vurmaya ne tıskalama
1: tıska
0: diyorlar.
1: Tıska vurmak diyorlar, evet.
0: Şey işte, fiskenin biraz daha modifiye olmuş hali gibi.
1: O bölgenin tipik vuruşları. En tabii zirvesi de Ramazan Güngör, gerçekten öyle.
0: Aynen. Gelmiş geçmiş en önemli isimlerden birisi. Şelpe ve işte parmakla üç telli curayı icra etmek konusunda. Ruhu şad olsun. Vallahi seninle çalmak her zaman ayrı bir mutluluk, keyif. Çünkü insan kendini bir şeyde zannediyor. Böyle ilim irfan yuvasında güvenli ellerde çalıyormuş gibi zannediyor. Çünkü hani ağacın dilinden bu kadar iyi anladığın için, yani nereden hangi sesin nasıl sağlıklı çıkabileceğini, o sırada enstrümanın başına bir şey geldiği zaman onun neden kaynaklanabileceğini de çok iyi bilen bir ehil olduğun için, ben böyle seninle çalarken şey bir doktorla çalıyormuşum gibi böyle şey.
1: Estağfurullah.
0: Öyle bir şey hissediyorum, huzur hissediyorum. Müzisyenliğin enerjisi başka zaten. Estağfurullah. O apayrı.
1: Ben biliyorsun kendimi hiçbir zaman bir müzisyen olarak görmüyorum. Heves ediyorum, seviyorum.
0: Olsun ben.
1: Seninle çaldığım zaman da her zaman bir şeyler öğrendim. Yani bu övgü şey lafı değil, gerçekten öyle. Üç yıldır tanışıyoruz.
0: Allah,
1: her seferinde
0: bana
1: bir sürü şey öğrendim.
0: Ne mutlu bana.
1: Sağ ol,
0: ne
1: teşekkür ederim.
0: Hep her beraber karşılıklı teşekkürlerimizi de Ege Denizi'ne şöyle, evet, karşılıklı yuvarlamış olduk.

Bugün Engin Topuzkanamış'la birlikteydik. Kendisiyle Anadolu müziğinin hem eski hem de yeni çalgılarını seslendirdik. Bir enstrüman yapımcısıyla, hem müzisyen hem enstrüman yapımcısı olan birisiyle çaldığı zaman insan kendini tatlı bir güvende hissediyor. O yüzden bugünkü performansımızda hem huzur hem de güven vardı diyebilirim.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan desedim yar o yana o yana. Allah'ıma dem yaslayam elif.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
2: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
3: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
4: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
3: Selişah ile Mustafa geliyor efendim.
5: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, düştene, nişanına.
2: Zamane Bayram Özel, Perşembe TRT Müzik'te.

0: bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olmasın.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Elçin Hatem'di. Azerbaycanlıyım. Azerbaycan tar sanatçısıyım. Yaklaşık olarak müzikte 22 senedir müzikle uğraşıyorum. Profesyonel olarak da 12 senedir sahnelerde görev alıyorum.

Ben aynı zamanda Türkiye'de 8 senedir yaşıyorum ve burada Azerbaycan müziğini tanıtmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da Şuşa grubunun kurucusuyum, rehberiyim. Bugün de sizlerle güzel bir program yapacağız inşallah.

Aynaz Rahimzade. Şuşa grubunun solistiyim. Ve aynı zamanda burada Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum müzik eğitimi bölümünde. Bundan önce de Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda opera şan bölümünü bitirdim. Birincilikle bitirdim. Tüm okulun birincisi oldum.

Türkiye'ye ben yüksek lisans kazanarak geldim ve ilk gözümü Türkiye'de açtım ve buradaki yapacağım müziklerinden düşünerek Azerbaycan'la Türkiye arasındaki olan müzik kültürünü yaşatmak için bütün öğrendiklerimi burada sergilemeye başladım.

Ben Areş Nazari, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Vurmalı Çalgılar 2. sınıfım. 2018 senesinde Türkiye'ye geldim, Ankara'ya geldim. İran'da Türklerin yoğunlukla yaşadığı şehirlerden biri olan Tebriz'den geldim buraya.

Çetin ifacısı Areş Nazari benim çocukluk arkadaşımdı. Ben 2021 senesinde buraya geldiğimde de tek tük tanıdığım insanlardan birisiydi. O zaman zaten Elçin ve Areş bu grubu kurmuşlardı ve ben de öyle bu gruba dahil oldum.

Serhat Zaman, garman ifadesiyim. 41 yaşındayım. Müzik hayatıma yaklaşık 27 senedir devam ediyorum. Şa grubumuzla birlikte yaklaşık 5 senedir faaliyet göstermekteyiz.

0: güzel.
1: Garmon aleti sonradan Azerbaycan'a girmiş bir alet. Akordeondan farkı sol tarafındaki tuşların yani bas kısmının akordeondan farklı olarak sağla aynı olması. Bir de yarım ses normal piyanodan farklı olması yani yukarı tonda olması.

Müziğimiz, dilimiz nasıl bir olduğu gibi müziğimiz de birdir. Tabii ki bu kalbimizden geçen müzikler, notalar bir ırkın, bir Türklüğün bir simgesidir. Biz de bu kanı taşıdığımız için her harikada Türkiye'de bunu çaldığımızda hiç yabancı gelmiyor.

Ben Tural Mehmedov, Azerbaycanlıyım. Müziğe ilk 8 yaşımda başladım. İlk piyanoyla aslında başlamıştım. Daha sonrasında kemançayı gördüm ve sesini çok sevdim.

Ben kendim Türkiye'de 2022 yılında geldim ve Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans okuyorum. Türkiye'de olmak aslında çok güzel bir şey. Ben çocukluğumda da ara sıra Türkiye'de gelip gidiyorduk ailemle. Yani bana çok yakın bir şehir. Yani kendimi Azerbaycan'daki gibi hissediyorum yani gerçekten.

Bu grupta çalmak gerçekten benim için biz en başta hep beraber çok yakın arkadaşlarız, bir aile gibiyiz. Ve sanırım ki bizi sevenler de bu yüzden sevebiliyor. Tamamen o ailevi samimiyeti verebiliyoruz. O kendi aramızda müziğimizi yaparken, kültürümüzü temsil ederken aynı zamanda çok da keyif alıyoruz bu işten.

neden Şuşa grubu olarak biz tanınmaktayız? Şuşa bizim Azerbaycan'ın medeniyet ocağı ve medeniyet şehridir. Bildiğimiz kadar Karabağ'dan en güzel nadide bir şehirlerinden birisi ve Azerbaycan müziğinin başladığı başkent şehri olarak bilinmektedir. Ve biz ne mutlu bize ki Şuşa'yı aldığımız gün bizim büyük elçiliğimiz tarafından bir güzel bir konser yapıldı. Orada tam duygusal bir şekilde bizi sahneye çağırdığında Şuşa grubu diye çağırdılar ve biz de o günden beri kendimizi Şuşa grubunu gururla taşımaktayız.

büyük hayalim Türk dünyası müziği, özellikle Azerbaycan müziğini en iyi şekilde tüm dünyada temsil edebilmek. Tüm dünyaya açılmak istiyoruz açıkçası.

Bu grupla çalmak aslında biraz benim Türklüğümü gösteren bir, Türklüğümü oyatan bir hisse dokunuyor. Aslında bu grupta baktığımızda Güney Azerbaycan'dan olanlar var, Azerbaycan'dan olan ve Kars'tan olan var. Burada bizim bir Türklüğümüzü buluşturan bir grup var. Bu benim için paha biçilmez bir gurur.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolay.

0: Evet, stüdyoda alkışlar, kıyametler kopuyor gerçekten. Normalde 70-80 bin kişi alışıyoruz. Burada 8 kişi var. Olsun ama ekranları başında tabii ki yüzlerce kişi değil, binlerce değil. 10 binlerce kişi olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı olarak tarih yazıyoruz sayenizde. Ratingler de öyle, ölçümler de. Ve Türkiye'nin her yerinde izlenen tek müzik kanalı. Artık hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti yani. Bir TRT Müzik var. Bütün en ücra köşeden İstanbul'dan başlayıp bütün bölgelerimize kadar. Çok teşekkürler. Harika mesajlar atıyorsunuz. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler var. Programını izliyorum diye arkamdan koşan kardeşlerim var. Çok güzel gidiyor yani. O yüzden bu programı enerjimiz oldukça yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Çok aslında adını eski bir futbol takımından alıyor diyebiliriz. Onun da başında büyük var. O Büyük Altay diye geçiyor. O kulübün adı. Ama kendisi de çok büyük. Çünkü yıllardır biz daha hiç bu işlere başlamamışken bile çok meşhurdu. İlk en ünlü olan bestecilerdendi. Ve sonra tabii sahnelerin hep aranılan ismi oldu. Yani hatta sırf onun için yerler açıldı. Kapılarda kıyametler koptu. Camlar, çerçeveler kırıldı. İnanılmaz şeyler oldu yani. İnanılmaz bir hikayesi var. Aynı zamanda hem işçilik konusunda hem de özel hayatında çok titiz bir insan. Onu çok seviyoruz gerçekten. Bugüne kadar hiç böyle bir kimseye de bir kötü sözünü duymamışımdır. İşinde gücünde dersin ya, onu çok iyi yapıp o şekilde hiçbir şekilde çizgisinden sapmayan bir insan. Bütün bunları söylediğim zaman kim olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü buram buram kalitesiyle, karakteriyle, yaptığı işlerle ve arkasından koşturduğu bütün kitlelerle, bayanlar baylar, bugün Sinan'la sahnede Altay! Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Altay Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Bravo!
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık sizinle.
2: Küçük orkestra, dev ki.
1: Evet, evet, evet. Harikalar.
2: Ne deniyor? Üç kişilik dev orkestra.
1: Harikalar.
2: Hoş geldin tekrar abi.
1: Hoş bulduk kardeşim.
2: Üç onları saysan 15 ben. 18-2 falanız işte.
1: Ya, o kadar.
2: Evet, gerçekten bugün büyük sürprizimiz var demiştik. Öyle de oldu. Soyadı Biber ama kendisi çok şeker bir insan gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
2: Nereden
1: teşekkür
2: geliyor soyadın acaba? Hiç.
1: Soyadım...
2: Var mı öyle bir şey? Yok.
1: Öyle bir araştırma yapmadım ama...
2: Değil mi? Hani, enteresan yani. Çok güzel bir... Türkiye'de ama soyadını herhalde bilen azdır. Altay diye herkes bilir,
1: hemen,
2: yıllardır.
1: Herkes söyleyebiliyor. Ancak böyle çok dikkatli fanlar bilirler yani.
2: Peki soyadım. Abi orada söyledim yani büyük Altay'dan geliyor. Onu herhalde salladım değil mi?
1: Tabii ki.
2: Nereden geliyor
1: ama
2: ya?
1: Ama buradan büyük Altaylılara selam
2: tabii,
1: olsun.
2: Tabii ayrı.
1: Tabii
2: var
1: ama
2: mı onun bir?
1: Daha... Biz Rizeliyiz. Biz
2: Aa.
1: Rizeliyiz ama hani köken...
2: Sen Rizeli misin?
1: Evet, evet, evet. Ben Rizeliyim, İkizderiliyim. Baktık hani... Bakılıyor ya.
2: Geriye doğru. Geriye
1: göbek
2: doğru.
1: Geriye gittik böyle.
2: Bulamadınız
1: mı? Bizde hala oradaydık yani. Hala Rize'deydik.
2: Hala Rize. Vay be. Evet. Demek ki Altay'ın hani herhalde başka bir şey. Belki büyük
1: i̇smimin,
2: Türk tarihinden
1: biri. İsmimin şöyle bir anlamı var. Benim en büyük abim İzzet. Sonra Orbay, Turgay ve Altay.
2: Uyumlu öyle olsun gidiyor. Diye de bulunmuş. Bir yani, de şey öbür sıralamada da güzel
1: evet,
2: gelmiş yani.
1: Evet.
2: Dört erkek kardeşmişsiniz abi.
1: Biz normalde 7 kardeştik. Şu anda 4 kardeşiz.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
2: Şey ama tabii düşündüğün Gümlemizi. Zaman hani şimdi ben mesela...
1: Belki de abim oradan esinlenmiş olabilir.
2: Olabilir.
1: Çünkü ben doğduğumda abim askerdeymiş. Benim
2: şimdi tankımız ilk... falan da var Altay diye.
1: Evet,
2: çünkü
1: Altay diye değil evet, mi? Tankımız da var evet.
2: Ben de ister evet, Sinan isim bir tank isterdim yani hoşuma giderdi. Vallahi güzel bir duygu Altay. Hiç Altay taraftarına zamanda şampiyonluk kutlamasına gel falan öyle şeyler olmuştur belki.
1: Tabii ki.
2: Değil mi tarihinde?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Ya ben çok, yani sen çok büyük değilsin ama ben çok, yani okuldayken çok ufaktım değil mi?
1: Çok
2: ortaokul lisedeyken sen yine patlamıştın yani şarkıların var. Kaç yılı var ya?
1: Şöyle düşünürsek ben yaklaşık 35 yıldır söylediğimi
2: evet,
1: düşünürsek.
2: Abi. Ama işte yani.
1: Büyük.
2: Tipin falan hiç öyle göstermiyor ya hani sanki
1: saç
2: 35 yılı
1: ya.
2: Var. O mu
1: saç
2: koruyor?
1: Yok, o biraz koruyor. O biraz
2: şey,
1: koruyor.
2: Jason Statham gibi biraz ona benziyor.
1: Şöyle bir şey var.
2: Kaç var ya?
1: Biz ben hatırlıyorum yani stüdyoda.
2: Suat Sına, Çağrık Odamanoğlu. Onlara buradan selamlar.
1: Selamlar olsun.
2: Virkan da
1: Gar abiden
2: çok...
1: stüdyoyu aldığımız
2: evet,
1: zamanlar sevgili
2: o...
1: Gara Mafya'ndan.
2: Alkent'in orada.
1: Aynen öyle.
2: Etiler'de.
1: Aynen öyle. Orada beraberdik. Bu sen... 2000'li yılların... girmeden.
2: Var ya 99. Kaç ilk Ali Sana Veriş'in?
1: Var ya 90'lı yılların
2: tam
1: başı.
2: Tam 99. Ben işte lise 1'de falan 99'da normal
1: şarkı
2: o zaman.
1: 90'lı yılların başı. Sonra ben şarkıyı o zamanlar şimdi ismini söyleyebilirim. Çünkü şirket kapandığı için Prestij Müzik
2: tabii,
1: vardı
2: tabii.
1: Biliyorsun. Prestij Müzik'e göndermiştim. Hatta villadayken daha büyük yere geçmedikleri zaman kapıda böyle takım elbiseyi giyip çok beklediğim günler olmuştur.
2: Ya.
1: Sonra cevap alamayınca ben İzmir'e çalışmaya gittim. Sonra sağ olsunlar onlar geldiler şarkıyı almaya.
2: Almaya geldiler ama sen orada birazcık da ızdırap çektirdin değil mi? Vermedin önce çok. Böyle bir şey hatırlıyor. Anlatmıştın ya bana.
1: Şöyle.
2: Hilmi, Lahmetli,
1: şey,
2: Hilmi Topal olsun.
1: Evet. Şey, şimdi Alişan benim arkadaşım.
2: Evet.
1: Alişan şarkıyı çok istiyordu. Sonra Hilmi abiyle oturduk konuştuk. Ben Hilmi abiyle 5 dakika konuştuktan sonra şarkıyı verdim.
2: Ha o ikna gücü demek yüksek.
1: Tabii tabii ama Alişan'ı severim zaten.
2: Alişan
1: yani çok,
2: tabii canım kardeşimiz.
1: Yani

0: daha albümlerini çıkarmadan önceden tanıyorum Alişan'ı yani, o yüzden sevdiğim.
1: Sen o zaman bayağı oluşumlarda falan ilk Türk, ikinci Türk pop müziğinin patlama zamanında falan o Demirbaş döneme hem aitsin hem de oraya şahit oldun hep abi.
0: Tabii ki yani 90'lı yıl yani 87 konservatuar, 87-88 girişliyim ben okula.
1: İTÜ mü?
0: İstanbul Üniversitesi. İstanbul. Batı Müziği Opera.
1: Aa tabii. Benim okul. Tabii. Ben de 6 vapur iskelesinin oradaki belediye konservatuarı.
0: Evet, belediye konservatuarı.
1: Ben de 6 yaşında girdim oraya.
0: Tabii, tabii. Aa. Ama sen
1: piyano.
0: Piyanoya girdin. Evet. Tabii ki.
1: Sonra armoni.
0: Sonra armoni okudum.
1: Armoni.
0: Biz... Ben 6 sene okudum klasik mezun olamadan.
1: Opera ya. Vay, tabii, bilmiyordum tabii. Bunu. Hiç peki sonra hiç denemedin mi opera?
0: Şöyle benim hocam Müvedet Günbay'dı. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Çok önemli. Tabii ki bize altın bilezik kolumuza taktılar ama biliyorsun okuldayken çalışırız biz genelde.
1: Tabii, tabii,
0: çalıştığımız
1: aynen.
0: için de aynen. piyasada zaten çalışmaya başlamıştım. 90'lı yılların başında iyi yerlerde çıkıyordum. Sonra bir 95 İzmir'e gittim.
1: Bir İzmir sonra efsanesi tekrar, vardır. Altay İzmir
0: evet,
1: efsanesi değil
0: mi? Sonra 2000 yılında, 99 yılında tekrar...
1: O İzmir'e davet edilme ya da ilk hani nasıl, o tesadüfen mi olan bir şey?
0: Tesadüf. Hmm. Burada Regatta'da Voodoo'da çalışıyordum. O da kapandığı
1: kapandı
0: için söylüyorum.
1: Meşhur yerler
0: bunlar. Evet, orada çalışırken sevgili Ahmet abimiz mekanın sahibi bana dedi ki İzmir'den bir iş geldi dedi. Öyle bir işti ki atıyorum 1 lira alıyordum oradan, 5 liralık bir işti. Gider misin dedi. Giderim dedim. Gittim 2 gün orada çalıştık. Sonra döndüm. Teklif geldi. Haftada 4 gün çalışmaya başladım. 5 yıl sürekli orada çalıştım. Sonra İzzet Çapa sağ olsun Şenay Düdek söylemiş ona. Vay. Bir çocuk var böyle böyle diye.
1: Selamlar ona da.
0: Evet. Şenay ablama da selamlar. İzzet Çapa'ya
1: benim
0: da selamlar.
1: Benim eski komşum Şenay abla. Evet.
0: Çok severim ikisini de. Sonra dedikoduluya çalışmaya geldim. Ondan sonra da zaten her şey farklı
1: devam
0: oldu.
1: Devam et. Evet. İzmir sende bir uğurlu bir yer oldu ama çünkü.
0: İzmir, İzmir halkı benim için çok önemli.
1: Değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Orada inanılmaz dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ve hemen hemen çalıştığım bütün yerler bana iyi gelmiştir diyebilirim yani. Ondan önce, oraya gitmeden önce de yazın Büyükçekmece'de çalışıyordum, Malibu'da. Orada da biliyorsun efsane mekan orası da. Oradan da
1: hepsi kim, kapandı
0: işte, İzel Çelik, Ercanlar falan. Evet, hepsi kapandı onların.
1: Geçtiği,
0: onlar çalıştığı zaman biz hani acaba burada çalışabilir miyiz diye düşünüyorduk. Öyle yerlerdi yani.
1: Sonra Varya'ya karşılık yok yay yaptın. O nasıl oldu?
0: Şöyle bir arkadaşımız var sevdiğimiz. Sahne burası diye düşün. En arka bir süreye geliyor. Bana Varya yazıyor. Ben de ona şarkı okuyordum. Reşat ismi. İzmir'de yaşıyor buradan. Selam
1: Reşat,
0: olsun kardeşime.
1: Yok doğuş sebebi
0: aynen
1: Reşat.
0: Aynen öyle. Çünkü peçeteye yok ya yazdı.
1: Aa.
0: Ben de dedim ki ayrıldınız mı dedim. Böyle yaptı. Sahneden yok ya yazdık. Pazartesi günü İstanbul'da Hilmi abiyle hafta sonu beni aradı. Dedi ki gel dedi pazartesi günü seni göreceğim. Bir şarkı yapmışsın. Biz de stüdyodayız. Kalpsizsin diye bir şarkımız var. Onunla çıkış yapacağız. Her şey yani bitmek üzere. Bütün prodüksiyon bitmek üzere tekrar yok yayı dedim ki yapma İlmi abi yani bizimle dalga geçerler dedim yani böyle.
1: Ha.
0: Yani şu şimdi Varya yapmışsın, Varya çıkmış aradan 1,5 sene sonra yok ya diye bir şarkıyla çıkmak olmaz dedim. Çıkacaksın dedi çıktık o da sattı. Çıktık o da sattı.
1: Ya o anda sahne peşte gelince sahne doğaçlama mı söylemeye başladın?
0: Evet.
1: Allah
0: evet, yok birçok şarkı
1: yok ya.
0: Evet birçok şarkımı öyle yaptım.
1: Ay güzel.
0: Birçok şarkı öyle.
1: İbrahim abin de böyle bir hikayesi var şeyi öyle yapmış. Sahnedeyken Allah Allah bu nasıl sevmek diye başladım. Çok böyle çılgın şey varmış o zaman. Başladım Allah Allah Allah Allah diye bu nasıl sevmek anlatıyordu. Böyle şeyler olabiliyor yani.
0: Tabii
1: çok,
0: ki. Tabii
1: o zaman şimdi madem TRT Müzik'teyiz yok ya konuşmuşken Altay'dan şu ters köşe şarkı yok ya Sinan'la sahnede gelsin.

0: Yok ya, yok ya. Gerçekten bence Varya kadar güzel olmuş ya. Bir de kimse bir şey de diyemez yani. Sonuçta çaldıysan kendinden çaldın yani. Hani bunun lafı. Başkası yani, yapsa kötü olurmuş ama tabii.
1: E tabii değil başkası yapsa
0: sinir olurdu yani. O zaman hoş olmazdı.
1: Ama şöyle bir şey var. Doğal olan şeyler gerçekten karşı tarafa geçiyor.
0: Evet. Evet. O işte o an
1: yapay değil yani.
0: O arkadaşının o Reşat mıydı ismi?
1: Onun, evet Reşat'cığım kardeşim onun zamanki, selamlar.
0: O zamanki sana. O acısını hissetmişsin mi sanki böyle ona moral olsun diye.
1: Çünkü normalde programa geç gelir ve geç geldiğinde de biz Varya ile sahneye çıktığımız için sonra tekrar onun için söylerdik. Yok ya gelince.
0: Allah Allah.
1: Yani ayrıldınız mı diye böyle gelince.
0: O an ki, çıktı şarkı.
1: O anda çıktı.
0: Başka Ebru Gündeş de çok güzel bir şarkım var abi. Neydi? Kala kala bir sen
1: evet,
0: değil mi?
1: Babacığıma yazdım şarkı. Tabii. O şarkı herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor ama aslında bir
0: evet,
1: oğlun
0: ya, onu söylemiştin.
1: Babasına olan aşkını anlatır yani. Onun hikayesi şu. Sedef bana bir gün dedi ki Bodrum'da.
0: Sedefciğim ona da selamlar buradan.
1: Sedefciğime de Ebru'ya da selamlar buradan ikisine de. Şarkıyı okumak istiyor Ebru Hanım dedi. Dedim ki hani ben düşünmüyorum hani. Çünkü çok sen özel çıkıyorsun. Benim için. Babamı yeni kaybetmişim. Şarkıyı yeni yazmışım. Babam kaybettikten iki gün sonra yazdım şarkıyı çünkü. Ve çalışıyorum çok yoğun. 7 gün çalışıyorum işte Çeşme, Bodrum. Bodrum'daydık.

0: besteci olarak çok mutlu oluyor.
1: Tabii ki, tabii değil ki, mi? Tabii ki. Hatta benim evet albümüm çıkmak üzereydi.
2: Evet, istiyorum evet. Evet.
1: Çıkmak üzereydi albüm. Dinletmek için gittim albümü. Dedi ki bu şarkıyı çok beğendim dedi. Müsaade edersen albümden çıkardım kendisine.
2: Aa.
1: Evet.
2: Evet senin değil albümünde.
1: Benim ben sonra okudum. Sonra i̇ki sene sonra okudum.
2: Sesini hatırlıyorum çünkü.
1: İki sene sonra.
2: Bu da söyledi doğru evet.
1: Tabii tabii tabii. Çıkış şarkısıydı o da.
2: O zaman evet yapalım bir yeri gelmişken ya.
1: Yapalım.
2: Bu kadar konuştuk. Yapalım. Normalde onu dedik sonlara doğru dedik ama.
1: Tamam.
2: Bence yapalım. Şimdi evet Ebru Gündeş Altay. Şimdi de Sinan'la sahnede.

0: Evet.
1: Sonlardaki vibrasyonlar falan operayı hatırlatıyor bana, o eğitimini. Vibrasyonların çok güzel bu finalde abi.
0: Bir ara o kadar çok böyle teknikle söylüyordum ki, yani ilk başladığım zamanlar uzun bir süre arabesk dinleyerek kendimi kırmaya çalıştım. Kırdın İbrahim abi dinledim çok.
1: Önce alıştın çünkü o tekniğe.
0: Tabii ki.
1: Onu çünkü ama mesela yıllardır hani toplam senede 200 gün şarkı söylüyorsundur, 365 günde vardır herhalde yarısı.
0: Yani 20 yıl 365 gün söyledim.
1: Düşün yani.
0: Öyle.
1: Nasıl yani çok zor değil mi sesi korumak ya?
0: Bir ara nodül vardı sesimde çok.
1: O da yakışıyor gerçi ama.
0: Evet, bir ara nodül vardı.
1: Ameliyatını olmadın değil mi onun?
0: Hayır, olmadım çünkü 6 ay falan yerine gelmiş sesin tekrar iyileşmesi falan.
1: 6 ay çalışmasan ne olur?
0: Tabii.
1: Ama tabii gece hayatın yok.
0: Yok.
1: İşte sağlığa zararlı alışkanlıkların yok falan.
0: Yok.
1: Bunlar çok iyi.
0: Yok.
1: Uykuna çok dikkat ediyorsun.
0: Ediyorum, sporuma dikkat ediyorum.
1: Birazdan bir sürpriz olabilir. Ona yeni yaptığım şarkıyı belki çok az mırdanır bizim için.
0: Evet.
1: Şimdi bu arada ondan önce...
0: Ben bunu söyleyebilir miyim buradan?
1: Tabii
0: Sinan'ın, Sinan'ın çok kısa bir süre sonra bir şarkısını seslendireceğim.
1: Fazla.
0: İlk defa Sinan'ın şarkısını seslendiriyorum.
1: Evet ya. Şarkının benim için çok büyük mutluluk ve gurur.
0: Teşekkür ediyorum kardeşim. Şarkının adı Fazla, Aşıklar. Müthiş
1: evet.
0: Bir şarkı dinleyeceksiniz.
1: Geliyor. Eskiden Vefa 82 Harbi'nde falan da mesela dans ederlerdi. Şimdi bunu da etmeyin. Fazla da edersiniz. Artık yeter. yeni Altay şarkısı Fazla için biz de heyecanlıyız. Şimdi Vefa 82 Harbi yapalım. Sonra Fazla'yı belki biraz mırdanırız.

0: Bu da böyle bir şarkı işte. Vefasız
1: güzel
0: demiyorum
1: şarkı.
0: Da vefası eksik diyorum. Birazcık yani daha az. Açıklamam gerek sanki. Anlaşılıyor zaten evet. Peki abi hayallerin herhalde artık %90'a falan kavuşmuşsundur değil mi? Yani böyle %50'sinde 60'ında değilsindir yani.
1: Ya yani mesleki hayalle evet. Alakalı hayaller hiç bitmiyor biliyorsun. Hep
0: doğru aslında.
1: Devam ediyor ki yeni yapacak bir şeylerin olsun diye. Hep yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim.
0: O kaybolmuyor değil mi hala?
1: Asla.
0: Abi çok önemliymiş.
1: En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım. Hep yeni bir şeyler yapayım istiyorum.
0: Her gün
1: yeni
0: mesela işin olmadığı gün bile ofise gidip proje yazıp çiziyormuşsun. Bu çok
1: aynen.
0: Enteresan bir.
1: Aynen. Çalışıyorum.
0: Seni tanıdıktan sonra iyice tanıdıktan sonra öğrendiğim bir şey.
1: Yani atıyorum hafta sonu çalıştım. Pazartesi spora gittim sabah. Spor biter bitmez ofise gidip ofiste çalışmalara
0: daha
1: devam
0: ediyorum.
1: Daha iyi
0: hissediyorsun kendini orada. Yani çalışmazken kendini boş hissediyorsun.
1: Kesinlikle. %100.
0: Şimdi birazcık daha böyle sanki böyle wedding songs gibi yani daha düğün şarkıları, daha smokin tarz şarkılar seçmeye başladın son zamanlarda biraz.
1: Yani
0: hani
1: aslında
0: eller havaya değil.
1: Daha farklı eğlenceli şarkılar arıyorum. Yani hani
0: düşündüren eğlenceli.
1: Düşündüren eğlenceli değil. Gerçekten eğlenceli.

0: Eğlenceli şarkılar arıyorum. Hani bir rakkas kafası gibi şarkılar arıyorum. Eğlenceli şarkılar arıyorum. Ama hani ne zaman insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Senden sonra sevgili Murat'tan, Murat Güneş'ten iki şarkı aldım. Hı-hı. Çok güzel. Onlardan Hı-hı. bir tanesi ne hareketli versiyonunu da yapacağız. Yine güzel. Enes'e de teşekkür ediyorum buradan. Enes de yapıyor.
1: Enes yapıyor evet şarkıların evet. çoğunluğunu. Artık aranjeleri hep Fazlı'yı da o yaptı.
0: Evet.
1: Şimdi abi sırada Keşke Arama Seni şarkısı var senin.
0: Evet.
1: Senin
0: ama o
1: şarkı
0: benim değil o. Şarkı benim değil. Evet o şarkı benim değil.
1: Şaşırdım.
0: O şarkı Şebnem Sungur, Ayla Çelik ve Hakkı abiye ait şarkı.
1: Öyle
0: üçüncü
1: mi?
0: Şarkısı. O da şöyle bana geldi. Aslında buradan Demet Akalın'a teşekkür ediyorum o şarkı için.
1: Demet Esmige alıyordu
0: neden?
1: Tamam.
0: Evet aynen öyle. Demet'ten dönünce şarkı. Ben şarkıyı dinledim ve ilk dinlediğimde şarkıyı alma kararı aldım.
1: Vay ne güzel.
0: Evet.
1: Hakkı abi, Hakkı Yalçın.
0: Tabii ki.
1: Şebnem ve Şebnem
0: Aile
1: Sungur
0: Çelik.
1: Ve Ayla Çelik. Evet güzel bir üçlü yan yana gelmiş. Genelde Gökhan Tepe oluyor onların isminin yanında ama Hakkı Yalçın
0: evet.
1: da önemli bir söz yazarı tabii. Şimdi bu şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra kendin çıkarttın. Single olarak çıkarttın bu şarkıyı değil mi?
0: Evet.
1: Single olarak çıkarttın. Yıl kaçtı acaba?
0: 2018 veya 2019
1: bayağı
0: olabilir.
1: Bayağı da olmuş yani. 7-8 yıl olmuş. Şimdi bakalım Sinan'la sahnede 6 ay farkıyla dinleyelim.

0: Harika. Bravo.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Gerçekten.
1: Teşekkür
2: ederim. Az provayla. Ama senin tabii o kadar, abi o kadar büyük bir sahne enerjin var ki. Artık alışmışsındır sen yani. Gittin her yerde davet ediyorlar sahneye tabii. Provasız değil mi?
1: Tabii
2: hani
1: ki.
2: Kırmamak için
1: tabii
2: çıkıyorsun.
1: Tabii ki. Her
2: onlar
1: zaman.
2: Zor yani.
1: Her zaman. Bir de playback yapmayı çok sevmiyorum.
2: Hiç sevmiyorsun ya. Alış, hiç. Değil mi? Şaşırıyorsun. Hiç. Ne yapacağını bilemiyorsun yani.
1: Yani sanki sahnede çıplakmışsın gibi.
2: Değil mi?
1: Yani öyle.
2: Bazı enstrüman çalıp şarkı söyleyenler de enstrüman söylesinler ya kendine.
1: Doğru.
2: Senin
1: doğru.
2: De enstrümanın canlı şarkı söylemek doğru. Aslında. Yani baktığında. Böyle bir daha sonra hani bu yeni şarkılarla falan sonuçta böyle bir 30 yılı geçti. 6 ay 30. yıl, 35. 40. yıl gibi böyle aslında böyle bir proje yani olarak açık havalar falan böyle bir şeyler yapılabilir.
1: Öyle olursa 50 olur. 50'ye. De olur. Yani olacaksa
2: hakikaten 50 de olursa olsun. Böyle bir şey de yok herhalde kimse yapamaz.
1: Allah ömür nasip ederse.
2: Amin evet abi.
1: Yani sağlıkla.
2: 15 yıl sonra 50 diyebiliyorsun yani.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Rölantiye almayı düşünüyordum bir ara. Hani biraz daha az çalışayım diye düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Buna en çok orkestra sevindi.
2: Tabii canım. O rölantiyi alma kararından sonra değil mi vazgeçtin.
1: Yani rölantiyi alma dediğim de hani haftada iki güne düşürmek yani. Hani
2: yetmez.
1: Yok. Yani haftada iki güne düşürmek.
2: Olmaz. Tabii orkestra morali bozuyor. Haftada tabii. İki orkestra morali bozuyor düşün.
1: Tabii.
2: Başkaları ne yapsın yani? Değil mi? Bazıları senede 10 tane konser yapıyor sadece.
1: Biz çok çalışıyoruz.
2: Evet çok.
1: Çok çalışıyoruz.
2: Hep bir yerdesin yani. Değil mi? Bir
1: ya şey. Teşekkür ediyoruz buradan biz dinleyen herkese tabii ki. Onların
2: ama oturmuşsun yani. O artık değişmez yani hani.
1: Çalışmadan
2: risksiz geliyorsun insanlara çünkü iş sahiplerine de.
1: Kendimi çalışmayınca da iyi hissetmiyorum.
2: Olmaz tabii. Bir yandan da tabii baba iyi bir babasın aynı zamanda ya. Yani.
1: Bazı kurallarımız var evimizde. O da şu mesela hani dedik ya işte sabah gidip işte spor yapıp ofise gidip çalışmak gibi ama mesela ailemi, evimi, eşimi, kızımı çok seviyorum buradan tabii ki. Onlar benim en önemli varlıklarım. Özellikle kızımla gurur duyuyorum. Bana katmış olduğu, değişik duyguları bana yaşatmış olduğu güzel duygular için ona buradan teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. Evet. Sürekli yanımda olduğu için beni
2: müthiş.
1: Her şekilde
2: yıllardır o bilinir eşinizin desteği.
1: Evet.
2: Hani buradan da saygılar, sevgiler çünkü
1: bazı kurallarımız
2: çok zor.
1: Evde o da şu akşam yemeğinde olmak. Evet. Yani ne olursa olsun akşam yemeğinde eğer
2: gece işin varsa
1: %100 gitmem gereken bir şey yoksa ikinci tercihimdir her zaman. Birinci tercihim evimde ailemle birlikte yemek yemek.
2: Ne güzel. O yemek.
1: O yüzden
2: hep
1: bu hepimiz abi. İçin böyle.
2: Çok önemli.
1: Ailenin
2: bence
1: bütün
2: de
1: fertleri
2: katılıyorum.
1: İçin. Çünkü sabah zaten herkes işe gidiyor. Ben bazen geç geliyorum. Sabah buluşamıyoruz.
2: Tabii.
1: Ama akşam yemeğinde o sohbet, muhabbet.
2: Ne güzel.
1: Gün nasıl yaşanmış.
2: Çok önemli.
1: Onlar
2: o
1: önemli.
2: Hem aile yılındayken hem de bu ailenin gücü, ailenin önemi her zaman çok değerli. Bu da
1: aile
2: ufak,
1: varsa tabii, her şey var.
2: Her şey var tabii. Sen yıllardır bir daha abi. Yani eşin tabii ki sen sahne hayatındasın. Hani hep bir destek, sessiz bir destek ve kıskançlık yok.
1: En büyük
2: yok.
1: Destek.
2: Hani şey,
1: asla,
2: değil mi?
1: Asla.
2: Hani o çok değerli bir şey.
1: Yani ben bir yere giderken özensiz bile gitmek istesem beni öyle dışarıya
2: o
1: çıkarmaz.
2: Dürter,
1: evet,
2: değil mi?
1: Asla.
2: Ne güzel. İşte şimdi o an geldi baban için yazdığın. Sensizim şarkı sonra Ebru Gündeş'e verdiğin ama
1: evet.
2: Herkesin aşk şarkısı zannettiği ama aslında babacının vefatından iki gün sonra yazdığın şarkı Sensizim. Şimdi şöyle akustik bir şekilde yapalım dedik.
1: Evet,
2: değil
1: evet
2: mi?
1: Aynen.
2: Daha
1: aynen.
2: Güzel bir
1: öyle
2: hatıramız olur.
1: Öyle olsun.
2: O zaman hadi bakalım Can. Ercan.

0: Bravo. Enes'im eline sağlık.
1: Enes'im eline sağlık.
2: Altay, ruhuna sağlık. İşte böyle yani, duygular hep böyle şarkılarda gerçekleri buluyor ve çok değerli hale geliyor. Unutulmuyor işte, milyonlarca kişi bu duyguları paylaşıyor. Birisi aşkına, birisi ailesine, birisi dostuna. Bu da çok önemli bir güç tabii. Bizim o 10 metrekare alanda yaptığımız şarkı sonra milyonlarca kişi tarafından bilinmesi. Abi son olarak şunu da sorayım o zaman. Önümüzdeki projeleri de, hayallerini de, bitmediğinden de bahsettin. Ve bu opera eğitimi almış olman, sonra mesela aklında hiç bir gün, yani belki 50. yılında, sanat yılında kutlamasını, bir tane arya şöyle hiç yok mu? Hiç yok mu yani böyle bir?
1: Yani söylemeye ama çekiniyorum. Çıkar, çekiniyorum. Tabii biraz çalışırsak, biraz sonra yaparsak ama, çıkar.
2: Tam tenor da diyemeyiz sanki, değil mi?
1: Dramatik.
2: Dramatik tenor diye dramatik mi geçiyor?
1: Evet, dramatik. Dramatik
2: tenor. Zaten dramatik. Evet. Hem eğlendiriyorsun hem dramatik tenorsun.
1: Evet.
2: Ama enteresan. Çok enteresan bir ses rengi tabii. Evet. O yıllarda...
1: Yani Scala'ya gitmeyi çok istiyordum. Okuldayken 3. sınıfta bizim solistlik sınavlarımız vardır 3. sınıfta. Solistlik sınavlarını geçmiştim ben. Ve ondan sonra bir korist oluyorsun biliyorsun. Bir de solist olarak devam ediyorsun okulda. Solist olarak devam edecektim ve hayalim oydu. Sonra Müvedet Hoca ile böyle bir konuştuk. Evet hocam. Sevgili Müvedet Günbay'la. Hocacığım ellerinizden öpüyorum buradan. Sizin hala sağ kendisi. Çok
2: Allah
1: değerli,
2: uzun ömürler versin.
1: 94 yaşında kendisi. Ve
2: hay
1: hala,
2: maşallah.
1: Tabii ki maşallah.
2: Öpüyoruz ellerinizden hocam.
1: Evet. Ve bana o zaman bana bir yol çizdi. İyi ki de o yolu çizmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Bilgi birikimine, bize kattığı her şey için. Bana ve bütün arkadaşlarıma, hepimize. İçimde öyle bir şey var. Yani,
2: değil mi? Hani, bir tane böyle sanki bir...
1: olsaydı ne olurdu soru
2: çünkü
1: işareti
2: Türkiye
1: var.
2: Çok şaşırır. Türkiye çok ters köşe olur o görüntü. O dinleyiş. Yani bakalım. O yüzden çok teşekkür ederim abi geldiğin için programıma.
1: Ben de sana
2: gerçekten
1: teşekkür ediyorum.
2: Küçüklüğümden beri seni çok sevdiğimi biliyorsun.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Şimdi
1: ben
2: daha da samimi
1: seviyorum
2: olduk bu şarkıyla
1: teşekkür
2: beraber.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Hatta o şarkının da... hadi orijinalini dinleyin. Tamam bugün yapmayalım. Şimdi provamız da yok ama fazla şarkısını ilk kez...
1: Ya öyle bir şarkı ki şimdi o cümleyi söylersek...
2: Aynen.
1: O cümle...
2: Aynen. O yüzden o zaten çok yakında dinleyeceksiniz inşallah. İlk paylaşımımız şarkı olarak o günden bu yana. Ama hiç bozulmayan, hiç değişmeyen bir adam bugün ağırladık Sinan'la sahnede. Çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel alanlarda, hatta halk konserlerinde de bu ara... Değil mi? Kültür Turizm
1: evet,
2: Bakanlığı'nın
1: evet,
2: oralarda
1: evet,
2: da beraber
1: ediyorum,
2: işler
1: evet
2: yaptık.
1: Evet.
2: Her yerde buluşuyorsunuz ama hani illa bir mekana gitmeniz de gerekmiyor. Bir gün bir halk konseriyle karşılaşabilirsiniz.
1: Tabii ki. Tabii
2: yani
1: ki.
2: Bu yaz özellikle sık sık. O yüzden ayağına sağlık diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İnşallah Allah her zaman bu karakterini bozulmadan bu yaptığın şarkıların insanlara yayılmasını sağlamaya devam eder. Ayağına sağlık abi diyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben
2: çok
1: de teşekkür ediyorum sana, rejiye, emeği geçen herkese.
2: TRT Müzik ailesi seni çok seviyor.
1: TRT Müzik'e
2: adını ilk paylaştığımızda da çok mutlu oldular. Ama Altay'ı Altay yapan şarkı demeyelim de Altay'ın ilk başlangıç harflerini oluşturan şarkılardan biri Varya'ydı. O yüzden Varya ile kapatmak lazım. Varya'sız olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok izliyorsunuz. Tahminimizden çok izliyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Siz seviyoruz. Bize inanmaya devam edin. Bizi izlemeye ve güzel şeyler yapacağımıza inanmaya devam edin. Şimdi sesi açın ve Altay'dan Varya diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan gitsedim, yar o yana o yana, Allah'ıma dem yaslayam, elif, dağ.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet Mustafa, dinlenildin
2: mi? İyi, vallahi dinlendim abi.
1: Dinlendiniz. Biz şimdi çalışmada Konya'ya gezeceğiz. Aslında biraz hem gezeceğiz hem de çalışacağız. Biz de Konya'yı tanımamız lazım. Nereler var?
2: Tabii ya.
1: Şu anahtarı bırakalım.
3: Merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Çok teşekkürler her şey için. Gayet güzeldi. Akşam yine geleceğiz.
4: Oktay Bey, siz zarf bırakın. Buyurun.
1: Öyle mi?

0: Bu müzik ekibi bizi zafferatmış ama ağır.
1: Bu çocuklar. Ne çıkacaklar içinde?
0: Ooo, araba anahtarı var burada. Çok güzel.
2: Evet.
0: Ben arabaları çok severim. Bir de daha otururlar. Evet, rotamız müziğin bu özel yolculuğuna hoş geldiniz demişler. Sizlere bu hafta sadece bir aracın anahtarını değil, aynı zamanda keşif, ilham ve müzikle dolu unutulmaz bir serüvenin kapısını teslim ediyoruz demişler.
3: Çok iddialı.
0: Aracınız hazır, görev mektubunuz yolda. Bir de görev mektubu bahsedeyim, sonra bakacağız. Kalbiniz ritmini bulmaya başladı bile. Ben heyecanlandım. Bu yolun size ilham, güç ve güzel anılar getirmesini diliyoruz. Araç ve program hepinize hayırlı olsun. Yolunuz açık olsun. Melodileriniz bol olsun demişler. C'de bir not var. Birinci bölüm görev mektubumuz aracın torpidosunda hazır. Heyecan verici, vay be. Sevgiyle rotamız müzik ekibi. Harikasınız. O zaman araca gidelim. Bakalım görevimiz neymiş?

0: Mustafa valla ben kullanırdım ama yok bugün sana.
1: Ben kullanayım abi.
0: Sen kullan tabii açıyorum. Buyur. Coşkun'un görev kağıdı da şeyde herhalde torpidoda, onu da okuyalım. Bakalım neler yapacağız bugün. Şoförün nasıl?
2: İyidir abi, şoförün iyi.
0: Bakacağız. Hem şimdi araba kullanmaya benziyor mu benzemiyor mu?
2: Her yerde kullanırız abi araba.
0: Görevimiz geliyor.
2: Görevimiz neymiş?
3: Evet, okuyorum. Sevgili rotamız müzik yolcuları, bugün ilk adımınızı atıyorsunuz. Rotanız geçmişiyle, taş sokaklarıyla, kilise ve camiyi yan yana taşıyan ruhuyla Sille. Sille neresi?
4: İçin var mı aranızda?
0: İlk kez gidiyorum.
3: Bu kadim köy size sadece tarihiyle değil, sesiyle de ilham verecek. Bir de görevimiz var arkadaşlar, onu da okuyorum şu anda. Sille'de kısa bir keşif yürüyüşü yapın. Bu köyü dinleyin. İnsanların sesini, rüzgarların uğultusunu, taşların yankısını duyun. Ardından belirleyeceğiniz bir açık alanda ya da tarihi bir noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı sergileyin.
0: Dünyaya güle güle bence. Müzisyenin yapabileceği en güzel görev müzik yap. O zaman gidelim.
3: Hayır, hayır.
0: Bagajda eleştirin. Leo düz kalmasın. Buyurun.

0: Kimi görev kağıdımızda Sille de müzik yapacağımız yazıyordu. Yani sanırım yarım saat çalacağız. Tabii nerede çalacağımız konusunda tam bilmiyorum. Şimdi gidip göreceğiz orada tarihi mekanları. Güzel bir tarihi mekanının önünde bir yerde çalacağız yarım saat.
1: Gidelim de bir müzik yapalım diyorum. Ben müzik yapmak istiyorum ya galiba.
2: Benim ellerim kendiliğinden oynamaya başladı ya artık böyle. Yavaş yavaş bir gelsin de bir artistlik yapayım falan diyorum.
0: Ben bir yeri görmeye gittiğimde heyecanlanıyorum diyorum böyle. Yeni görmeye gittiğimde çok da araştırma yapmıyorum dediğim gibi. Bakıyorum ne var ne.
1: O anı yaşamak.
0: O anı yaşamak lazım.
2: Heyecandan ziyade biraz merak var bende. Nasıl bir yere gidiyoruz? Yani aslında nasıl bir yerde çalacağız mesela?
0: Rotamız müzik. Müziğin peşindeyiz. Bir yandan da mesela bir şehre gelince bir yerlerini görmeye gidersin işte. Ne bileyim bir köprüsü olur, bir yeri olur, şurası olur. Ya iki iş, bir hem gezi hem de müzik gibi düşünün bunu. İşte dediğim gibi yıllar önce Mustafa'yla bir araya sokakta gördüğümde şimdi buradayız. Aradan yıllar geçmiş. Şimdi bu projede hep beraberiz.
1: Evet.
0: Aslında o yani Süleyman ve Coşkun'la yeni tanışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani ilk kez çalacağız aslında biz.
1: Evet.
3: Bence güzel olacak sizinle geliyor ya. Beraber uyumumuz güzel yakalayacağız.
1: Aynen.

0: Valla sanırım doğru yoldayız. Buradan değil, orası kesin. Buradan. Mustafa Efendi tarafından.
1: Mustafa Efendi.
0: Ama bence şey yapmalı. Sible Belediyesi'ne söylerim, çok çeşme var. Çeşmelerin bütün... Bence çeşmeler çalışsın ya. Bir Nevşehir havası var burada. Nevşehir kokuyor yani. Böyle çömlekler, evlerin yapısı. Aynen. Ama çok güzel bir yer ya. Vallahi bayıldım. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Evet sevgili dostlar, bugün Konya'nın güzel mahallesi Sille'deydik. Sille sokaklarını gezdik, insanlarla tanıştık, kahvelerini içtik ve sonra akşam güzel bir müzik programı yaptık burada. Bir sonraki programımızda yine Konya'nın güzel bir ilçesinde ya da mahallesinde tekrar görüşüp tekrar müzikler söylemeye devam edeceğiz. Rotamız müzik devam edecek. Haftaya tekrar görüşürüz.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Merhaba sevgili kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pirit, ben piyanoda Tulu Tırfan. Bugün çok sevgili bir konuğumuzu ağırlayacağız. Programa Brezilya'dan bir parçayla başladık. Ayrton Moreira'nın Tombo isimli parçasıyla. Şimdi çok sevgili arkadaşımız Sibel Köse'yi sahneye davet edip onunla iki şarkı yapacağız.

0: Programa devam etmeden biraz sohbet edelim dedik. Merak etme, neden müzik demeyeceğim. Ama ben senin mimar olduğunu, ODTÜ'den mezun olduğunu ve nasıl müziğe başlayıp nasıl bu yolda, çetrefilli yolda çok derinlere gittiğini arada boşluklar da olsa takip edebildim. Ve bu süreç içerisinde gözlemlediğim kadarıyla kendini Great American Songbook, Amerikan cazı tarzına esas itibariyle odakladığını söyleyebiliriz galiba, değil mi? Yani galiba Fransız müzisyenlerle, Rus müzisyenlerle, Polonyalı müzisyenlerle, İtalyan müzisyenlerle bir sürü ortak çalışma yaptın. Ve o repertuarı baya baya baya baya baya baya bir seslendirdin.
1: Yani o repertuar biraz şey tabii. Hani ben bazen böyle caz söylemeyi, çalmayı ortak dil, evrensel bir dil gibi düşünürsek onlar da ortak hikayeler gibi oluyor. Yani dünyanın her yerinde insanların çala geldiği, zaten standart denmesinin sebebi o. Çok çalınan parçalar olduğu için. Bir de işte onun dışında tabii ki caz bestecilerinin parçaları da var ama biraz daha kişisel zevke dayalı takip ettiğin, müzik yapmak istediğin şeylerle ilgili olduğu için standartlar böyle bir zemin oluşturuyor. Yani nereye gidersen git, ister Güney Afrika'ya git, ister işte Polonya'ya git, ister Fransa'ya git dediğin gibi.
0: Yani hiç karşındakiyle sohbet edemeyecek bile olsan, sahneye
1: O bir
0: çıktığında
1: sohbet
0: beraber
1: oluyor
0: evet bir
1: işte
0: sohbet
1: yani.
0: oluyor, değil mi? O tabii çok güzel ya, çok enteresan.
1: O yüzden çok da bir zaman geçti hakikaten üstünden. Ben de seviyorum o repertuarı. Böyle bir şey oluyor. Daha geniş bir işte ne bileyim sohbet edilecek.
0: Tabii böyle zengin bir külliyeyi çalışıp öğrenince insan bunu da aktarmak istiyor, bu bilgiyi bir şekilde, ve çok yoğun bir şekilde öğretim görevlisi olarak da, öğretmen olarak da çalışıyorsun. Bir sürü öğrencin var.
1: Ben kendim başladım aslında atölye çalışmalarını epeyce önce. Yani onu böyle bildiğimiz klasik anlamda öğretmen gibi düşünmüyorum. Aslında bizim yani benim annem öğretmen, anneannem öğretmen, büyük teyze
0: Bizim aile
1: öğretmen.
0: gibi, bizimkiler de öyle.
1: Ayrı böyle yani o genlerde var. Ama öğretmenlikten çok ben kendim ilk başladığım yıllarda gençtim. Sen de bilirsin benim o dönemimi. Hani keşke birisi olsa da ben bir şeyleri

0: danışabilsem
1: Rehberimiz
0: gibi bir evet
1: rehberimiz.
0: şeyim vardı. Öyle bir ne bileyim bu bir sosyal sorumluluk gibi. Biraz rehber olmaya çalışıyorum. Yani şart değil çünkü devir değişti. O arada her şey değişti. İşte kayıt teknolojileri değişti, dünya değişti. Şu anda mesela bir şeylere ulaşmak çok daha kolay. Hani bir böyle tıkla. Bizim
1: Şöyle.
0: zamanımızda işte kasetleri geriye alıp da kendi şarkı sözlerini çıkarttığımız dönemleri düşünecek olursak bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyle ilgili seçicilik çok da zor oluyor. Çünkü daha yeni başlamış oluyor kişiler. Hani yaşla ilgili bir şey değil bu söylediğim. Hani dolayısıyla
1: Kilometreler.
0: ha benim yaptığım şey de biraz böyle işin başındaki insanlara yol göstericiliği gibi bir şey. Çünkü nereden bakarsam bak hani böyle caz evet evrensel bir dil ama Türkiye biraz böyle şey bizim ülkemizde biraz
1: Evrenselin.
0: daha onu bulmak özel bir çaba gerektiriyor herkes için. Ben de o yolda böyle ipuçları vermeye çalışıyorum.
1: Çok teşekkürler Sibel. Şimdi hangi parçayla devam edelim?
0: Şimdi ilk seslendirdiğimiz parçalar bir tanesi Obsession. Brezilyalı besteci Dori Caymmi'nin parçasıydı. Benim ilk duyduğum versiyonu çok sevdiğim bir caz şarkısı Saravon'dandı. Ve bizim çaldığımız aranjmanda işte Diana Reeves'in Saravon'a ithaf ettiği The Calling albümünde Billy Charles'ın aranjmanını ellerine sağlık bu arada. Seslendirdik. Arkasından da benim için özel bir parça oldu son özellikle 5-10 yılda. Alfonsina Yelmar oldu.
1: Ben oldukça tradisyonel çalmaya çalıştım
0: Evet.
1: orada esasında.
0: O da dünyaya Mercedes Sosa'nın aslında
1: Hediye ettiği.
0: hediye yani söyleyerek meşhur ettiği bir parça. Hikayesi de enteresan. Alfonsina Storni Arjantinli bir şair aslında. Böyle zamanında şiirlerinin değeri belki de çok anlaşılmamış, başka işler yapmış, çocuğunu tek başına yetiştirmiş vesaire. Bir gün uyumaya gidiyorum diye bir şiir yazıp denize yürüyerek hayatına son veriyor. Onun anısı için yazılmış ve nereye gidiyorsun Alfonsina daha söylenecek çok söz yazılacak çok şiir vardı diye. İşte o denizdeki deniz atlarının, deniz kızlarının onu karşılamasıyla falan filan ilgili bir şarkıydı.
1: Bak, hani anlamasak bile hissediyoruz, değil mi?
0: Çok
1: Böyle bir
0: da
1: öyküsü
0: güzel
1: olduğunu.
0: çaldın, teşekkürler. Şimdi de Volkan da bizim çok gençken böyle işte onun çok sevdiği bir Brezilyalı müzisyen. Beni de sağ olsun ilgimi çekip sonradan konserlerini, albümlerini izlememe sebep oldu. Tanya Maria'dan bir parça. Yatrata.
1: Yatrata.

0: ya da bestecilerden bir kaleidoskop yapmaya çalıştık. Ne dedik? Tanya Maria dedik. Ermeto Pascual birazdan gelecek.
1: Doricaimi
0: Ondan sonra
1: dedik.
0: neydi? Egberto
1: Doricaimi.
0: Gismonti,
1: Doricaimi.
0: Doricaimi ve Tombo'nun bestecisi Ayrton Moreira.
2: Allah'a emanet.
0: Çok büyük perküsyoncu ve besteci. Ve şimdi de programı Ermeto Pascual, bu artık Brezilyalıların deli bestecisi diyeyim. Ermeto Pascual'ın belki de en çok bilinen, sevilen parçalarından biriyle kapatıyoruz. Bebe. Çok teşekkürler Sibel.
1: Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
2: Ayağına
1: Gönlünüze
2: sağlık
1: sağlık.
2: Sibel'cim. İyi ki geldin.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun büyük kurultun Türk kurultayındayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunda kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar geçiyor, ömürler geçiyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk denen millet çok değişik, çok kültür var. Ne kadar coğrafya, ne kadar ne diyor, gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Avuç Gergi Murat'ın Macar kardeşimiz.
0: Evet, sağ olsun, o da hoş geldi.
1: Evet, çok ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim, benim dostum. Biz Ankara'da da Yunus Emre İnstitut'un arkasıyla CSU'da bir konser verdik Yunus Emre'ye. Evet. Evet. Yunus Emre'ye söz söylemiş diye ondan Avuç'la beraber olduk.
0: Evet, Andıraş Bey, Aslanbek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstadlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek, neler söylersiniz ikinci eseri, hangi
1: ben
0: eser olsun?
1: Avuç dostuna soracağım.
0: Avuç Bey'le.
1: Kan gibi parça.
0: Kopuz çaldığımız eser diyor. Yani

0: Olur mu?
1: Evet.
0: Bunu çalarız değil mi?
1: Peki, buyurun.
0: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bugünkü kadar yaşıyor, yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
1: Amin, amin
0: Evet.
1: inşallah.

başağı duratacaqan hırıydan şöhrat-ı aləmə dolundu utarım. Sol başağı duratacaqan hırıydan

Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutar'ı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutar'ı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini

Vedeller veyey içinde sen sen ortağa gel gel ortağa gel gel. Ay yürü kimin veyey keşke deli bu bağa dünyanın bargıydı sana sadaka ye.

geceler ve ye yatmayın ruhanlıdır. Çeşminin körünü karkılda bilir ey gel yudur. Ya asıl bastonu da

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Bugün Doğudan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan desedim, yar o yana o yana, alamadım yaslayam elbette.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Şimdi de dağlara doğru bir yolculuğa ne dersiniz? Evrencan Gündüz, Dağlar Gider yolunda. Sizlerle efendim.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

Sevilen Sesi Hamdiye Erol. İzzet Altınmeşe. Ve Pınardağ Delen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: Güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Bilavent eserde ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: sen ne olurdun?
1: İçin olsun ben.
0: Evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
1: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail. Ağzına sağlık.
0: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: bir Mahsuri babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Han Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle

0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karaca olan, müzik Büyük Usta Musa Eroğlu.
0: Selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum. Öyle mi?
1: Çok geçti İsmail.
0: Vallahi çok çabuk geçti. Hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik. Ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı gayrı yok. Ayrı gayrı yok.
1: Tamam,
0: bu
1: tamam.
0: Programın en güzel peki özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: kör olmuşsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbetele.
0: Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı düşeceğim. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe. Ve Pınardağ Deleni ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Birden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sevgili izleyiciler, bugün yine sizler için muhteşem şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık. Şimdi kendinizi müziğin ritmine bırakın çünkü neydi o şarkı? Başlıyor. Programımıza Hande Yener'den bir şarkıyla başlıyoruz. Söz ve müziği Fettah Can'a ait. İlk dinlediğimde çok etkilendiğim bir şarkı olmuştu bu benim. Hala söylerken, dinlerken o etki devam ediyor üzerimde. Sizler için armağan söyleyeceğim. Hadi bakalım.

0: Sırada bir Nalan şarkısı var şimdi. Sözleri Seda Akaya, müziği ise Niran Ünsal'a ait. Orkestra arkadaşlarımdan Murat ve Burak sevgili Nalan'a eşlik ediyorlar sahnede.
1: Evet, yakın zamanda da hatta bir konserde birlikteydik. Buradan selam olsun. Bu şarkının baslarını çok severim ben. Dinleyiciler, izleyiciler hepsi bu şarkıda Murat'a dikkat kesebilirler.
0: Ben de Nalan'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sizler için farz et diyeceğiz şimdi.

Şimdi söz ve müziği Tarkan'a ait bir şarkıyla devam edeceğiz. İnci Tanem diyeceğiz. Tarkan'ın bu şarkısı yurt dışında da epey sevildi. Düzenleme ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Hazırsanız dinleyelim.

0: Hayatımda introsundan en çok etkilendiğim şarkılardan biri bu benim. Hatta zaman zaman bu şarkı beni ağlatır, onu da itiraf edeyim. Çünkü muhteşem bir bağlama introsu var. Bugün de Halil Çeşmecioğlu bizim için icra edecek o introyu. Çok büyük bir duygu yoğunluğuyla yazıldığına da eminim. Çünkü yaşanmadan bu şarkı ortaya çıkmaz gibi geliyor bana. Mazhar Alanson'dan dinlemiştik. Şimdi de Özgür Pazarlı'dan dinleyeceğiz bakalım.
1: Bu arada Sezen, Mazhar Alanson aksesuar olarak şapkayı çok sevdiğini biliyorum. Bugünkü kullanmış olduğu kasket de herhalde özel bir seçim oldu Özgür için.
0: Büyük ihtimalle.
2: Ya denk gelmesi güzel oldu. Mazhar Alanson'un ben tarzını, tavrını çok beğenirim. Çok cool bir adam değil mi ya?
1: İnanılmaz.
2: Konuşma tarzı. Ağır hareket eder ya böyle. Çok iyi, benim çok hoşuma gider.
0: Allah uzun ömürler versin. Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.

açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler.

Efendim, biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara da yer veriyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkı söyleyeceğiz sizler için. El Adamı diyeceğiz.

Şimdi sırada 90'lara göz kırpan bir şarkı var. Sözleri bana ve Aykut Büyükçınar'a, müziği Aykut Büyükçınar'a ait olan bir şarkı. Pes diyeceğiz.

Günümüzde hala birçok sanatçı tarafından söylenen bir şarkı bu. Özellikle son dönemde. Benim de söylemekten yine çok keyif aldığım şarkılardan biri. Bir Ferdi Tayfur klasiği. Hatıran Yeter Gelecek.

90'lı yılların popüler şarkılarından hem arabesk ezgiler taşıyor hem de pop diyebiliriz bu şarkı için. Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait, Sibel Can'ın kariyerinde de çok önemli bir yere sahip bu şarkı. Kanasın.

Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz albümünden bir şarkı var sırada. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Bu da klasik şarkılar arasında yerini almış bir şarkıdır. Akşam güneşi diyecek bize sevgili Özgür Pazarlı.

Şimdi sırada bir Kayağan bestesi var. Bu şarkının ilginç yanı 1990 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil etmesi. Gözlerinin hapsindeyim söyleyeceğiz sizler için.

Zaman çabuk geçiyor. Bir sezonun daha sonuna geldik. Unutulmaz bir müzikal yolculuktu bizler için. Gerek kamera arkasında, gerek kamera önünde bizlere eşlik eden tüm ekip arkadaşlarıma, orkestra arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni sezonda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İstanbul sıfıratın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bütün meselemi ya.
5: Hayır.
4: Çok şaşırtıyorsun. Geç.

0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Bir

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan kız sevdim, yar o yana o yana, alamadım yaslıyam, elif doğu.

0: Doğudan Sesler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Çok teşekkürler efendim. Zamaneye hoş geldiniz. O güçlü alkışlarınız için çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Umut Sülünoğlu diyemeyeceğim. Bugün yanımda Sami Dinç abimiz var. Kendisi Uşak Eşmeli ama Kola'dan geldi. Alkışlayacağız birazdan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alkışlayın.
0: Hayır, Umut'un yerine oturmuş ya, o yüzden ilk onu anons ettim.
1: Teşekkür
0: Şimdi,
1: ederim.
0: Umut Sülünoğlu senelik Almanya ziyaretini yapmak üzere yola çıktı. O senede bir onların düğünleri, dernekleri bir şeyler oluyor. Akrabalarının yanlarına gidiyor. Önceden de alınmış bir durumdu. O yüzden bu hafta böyle bir Ege Yaren gecesi, Ege rüzgarı estirelim dedik biz de. İyi olmuş mu? Çok değerli konuklarımız var efendim. Bugün dediğim gibi Ege Yaren gecesi. Ege rüzgarı esecek. Tabii ki Ege kültürüne ait çok fazla ilimiz var. Bugün ne yazık ki hepsini burada konuk alamadık, Ege yöresinin bütün sanatçılarını, ama böyle köşe taşlarını tutmuş değerli sanatçılarımız var. Kendileri yörede gayet iyi tanınan ama Anadolu'nun da bütün Türkiye'nin de bilmesini istediğimiz ozanlar, sanatçılar efendim. Şöyle tek tek sayacağım kendilerini. Bugün Afyon'dan, Afyon Çay'dan, Afyon Karahisar'ımızın, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklardan gelen Nevzat Altındağ ustamız var efendim. Alkışlarınızla. Kendisi Uşak Eşmeli ama kendisini tanıtacak, nerede yaşıyor öğreneceğiz. Sami Dinç Uşak'tan geldi efendim. Ve sağ olsunlar Manisa Selendililer bizi bağırlarına bastı. Ben de Fahri Selendil oldum bir nevi. Ekiplerimiz var burada. Teşekkür ederiz. Kendisi çok acayip güzel bir ses. Yöresel. İlk defa dinliyor olabilirsin ama hayran kalacaksınız. Recep Karakuş efendim. Ve değerli orkestralarımız. Bitmedi. Değerli sürprizlerimiz var. Bugün o yörelerden gelen oyuncularımız var. Halk oyunları ekipleri var. Onlara da şimdi çıkmadan büyük bir alkışlar, moral alkış olsun. O zaman dedik ilk Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardan başlayalım. Afyon Karahisar'dan. Nevzat Ustam, bize o topraklardan ne getirdin bakalım? İlk türkümüz ne olacak? Önce bir şöyle konuşmanı yapsan, selamlarını gönder.
2: Öncelikle bizi buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. TRT Müzik kanalına ve burada bulunan seyircilere, ekranları başındaki izleyenlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi güzel bir kırık hava diyoruz. Düğünlerde yerel oyunlarımız denilen, olmazsa olmazımız bir güzel eserlerimiz. Evet, folklor ekibiyle birlikte hep beraber.
0: Nevzat abi, başlamadan önce sen teşekkür etmedin. Yani genel olarak bir karşılama yaptın ama ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seni buraya getiren değerli insanlar var. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle Afyon Karahisar'dan Koca Afyonlu Oğuzhan Özdemir'e ve Serdar Kızıl abimize, bize destek verdiler için sanatçılarımıza ve ekibe çok sağ olsunlar. Ve şu an çalacağın eseri oynamak üzere Karahisar Zeybeklerini davet edeceğiz efendim. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar,
2: evet,
0: var olsunlar.
2: Tabii ki.

0: Alkışlar efendim, Karahisar Zeybeklerine gelsin. Afyon Karahisar Zeybekleri. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Nevzat ustamız, ben dedim ki yaş dedim 55 oldu mu, 50-55 var mı? Dedi geceleri saymazsak dedi 36 dedi.
1: Yok 34.
0: 34 mi, pardon. Ben karıştırdım. Büyük alkışlar Nevzat Altınday için gelsin.
2: Orkestraya da mı alkışlar tabii ki?
0: Sen beni dedi geç yakaladın dedi. Ah dedi gençliğime denk gelecektin. Ne türküler var dedi. Öyle mi Nevzat usta?
1: Yine de var.
0: Yine de var. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olsun varız.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sami abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyisin?
3: Çok teşekkür ederim.
0: Abi sen de bir anlat. Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Şöyle bir seni tanıyalım. Ufacık da olsa.
3: Çok uzun sürer o zaman. Kısa yapalım biz o işi.
0: Olsun. Olur.
3: Evet. Malum Uşa geçmeliyim. Kolo'dan geliyorum.
0: Evet.
3: Müzikle uğraşıyoruz. Devam. Bugün de sizin konunuz.
0: Evet.
3: Ayrıca TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Müzik kanalına, ekibine, herkese. Hayırlısı. Buradaki seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiğiniz, alkışladınız. Ben ayrıca yol arkadaşım olan Hasan kardeşime de çok teşekkür ederim.
0: Kulaya da bir selam yollayalım mı? Bir şeyler getirmişsin sen. Bir leblebiler bir şeyler getirmişsin. Çok evet. Teşekkür ederiz.
3: Kulaya başkanımıza çok selam gönderiyorum. Ve Kula'daki tüm dostlara şöyle desek. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a, nerede adam gibi adam varsa hep onlara gitsin diyelim.
0: Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Tabii Manisa'ya biz bir iki senedir çok gidip geliyoruz. Sağ olsunlar. Bizleri orada ağırlıyorlar. Buradan da ben selamı eksik etmek istemiyorum. Salihli'ye, Can Hastanelerine, Muzaffer Keskiner'e ve Uçar Canı Tez abime çok selamlar olsun buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel insanlar. Türkü sever insanlar. Manisa demişken onlar aklıma geldi.
3: Aynen.
0: O zaman sen Manisa Kula'da yaşıyorsun ama evet. Eşmelisin yani.
3: Eşmeliyim.
0: Eşmeden güzel bir türkü alabilir miyiz?
3: Yaparız.
0: Bu arada bu türkü çok isteniyor benden. Herhalde Eşmeli
3: evet, türkü. Elvanlarla çok... takmağını rastlayacağız.

0: İlginç efendim. Harika.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne güzel bir türkü. Bütün Ege'nin illerini geziyor. Manisa, Kütahya diyor, Uşağı da yollarım seni diyor.
2: Ama Nevzat abi hatırlasaydı Afyon'da derdik değil mi Nevzat abi?
0: Şimdi aralarında şöyle güzel bir muhabbet oldu. İkisi de kendi bulunduğu bölgelerde zamanında kasetçilik yapmışlar. Nevzat abi de, Sami abi de. Birbirini tanıyor mu dedim. Ben zamanında onun çok kasetini sattım dedi. Sonra gitmişler, Nevzat abiye demiş ki ben de senin zamanında çok kasetini sattım demiş. İkisi de birbirlerinin zamanında kasetlerini satmışlar ama bir araya hiç gelmemişler. Yani bugün onları bir araya getirdik. Öyle bir güzellik oldu yani.
2: 85'ten bu yana.
1: Evet, teşekkürler.
0: Recep abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Recep Karakuş efendim, Manisa Selendi'den.
3: Hoş
0: Yanık
3: bulduk.
0: Sesli.
3: Teşekkür ederim.
0: Abi senin kasetin oldu mu? Normal kaset.
3: Yok, 4 tane parçam var kendime ait, kendi yazdım.
0: Sonradan yayınladın. Kaset çıkarmadın hiç.
3: Çıkaramadım.
0: Keşke zamanında çıkarsan da patlardın emin ol.
3: Ne bileyim.
0: Geç kaldın.
3: Geç kaldım.
0: Olsun ama şu an patlayacaksın.
3: Halkın eminim. Yine de sevgilisiyim, Allah razı olsun.
0: Halk çok teşekkür ederim efendim, ne güzel.
3: Ben halkımla gurur duyuyorum yani.
0: Selam yollamak istediklerin var mı?
3: Ben buradan Manisa Selendiler Dernek Başkanımıza ve sana Uğur abime ve ayrıca Selendiler muhtarlarıma,
0: ne güzel.
3: Çıkırsçı muhtarım ve Çinem muhtarım başta olmak üzere ve ailem var benim. Aileme buradan selam gönderiyorum.
0: Çok selamlar olsun hepsine.
3: Ve bütün gurbetçilere, Selendili olup da gurbetçilere, televizyon başında olanlara hepsine selam gönderiyorum buradan.
0: Ne güzel.

0: Abi. Herkese selam olsun. Recep abiye ulaşmak mümkün değil. Ulaşamıyoruz. Ulaşılmaz bir adam. Başka kanallar üzerinden. Köye adam gönderiyoruz yani öyle. O kadar zor
1: çok
0: ulaşılıyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kendisi genelde tarlada oluyor. Ben şu işleri yapıyorum, bu işleri. Ama normalde en sevdiği iş tabii ki müzik yani. Düğünlere, oradaki konserlere gidiyor. Şimdi de o bölgenin çok güzel bir oyun havası var. Aynı horon gibi kalori yaktıran. Şimdi kalorilerini yakmış abilerimizi göreceksiniz birazdan da. Şimdi Selen'de oyun havası diyoruz efendim kısaca. Alkışlarınızla.

Efendim kendileri Selendi oyun ekibiydi, oynayanlar. Ve onları buraya getiren Manisa Selendiler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış olsun onlara da. Ve bu ekibi organize eden bir telefonla Emre Şeker kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendileri burada, ona da selam olsun. Güzel mi? Ekip nasıldı? Heyecanlandınız değil mi? Efendim, şimdi Afyonkarahisar'dan konuklarımız var demiştik. Afyonkarahisar'ın da en güzel türkülerinden biri neydi? Bravo abi. O zaman asıl kaynak kişisinden gerçek sözleriyle Nevzat Altındağ'dan Karahisar Kalesi'ni bir dinleyelim bakalım haydi.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Şimdi Nevzat abi, sen tabii otobüsle mi geldin, arabayla mı geldin? Bir şeyle geldin buraya. Bir araçla vesaire de geldin. Evet. Ama aramızda o araçları tercih etmeyen bir arkadaşımız var. Kendisi Uşak Banaz'dan koşarak geldi.
2: Evet, doğru.
1: Hatta 2 gün önceden çıktı. Uşak Banaz'dan, abi koşarak gel dedim. Bizim program var dedim. Orada çok güzel Zeybek havası Sami Dinç dedim, çalıp söyleyecek. Koşarak geldi, hala koşuyor. Tam denk getirdik programımıza, şimdi koşarak gelecek. Efendim, alkışlarınızla Akın Yeniceli.

0: Hoş geldin. Maşallah koşarken mikrofonu da unutmamışsın yani.
1: Unutmadım abi, bir koşu geldim.
0: Yeşilçam filmler bir hemen çıkardın orada.
1: Evet abi, bir koşu çıkardı.
0: Şu tarafa dönelim. Evet.
1: Buradan başta sizlere, tüm Türkiye'mize, sesimizin duyulduğu her yere, tüm gurbetçilerimize selam olsun. Müzikler çalınca oyunla uyulur. Uşak Banaz'da cumartesi pazarım kurulur. Uğur Önür abim kemaneyi çalmaya başladı mı? İnşallah biz Yörükoğlu'yuz. Sesimiz 81 ilimize, tüm gurbetçilerimize duyulur.
2: Bravo.
1: Esiyor rüzgarın yeli, gönüllerde hiçbir zaman bitmesin sevgi seli. Türkiye'mizin 81'ini canı gönülden seviyor. Aşıklar şehri Uşak Banaz'dan, ben de koşan adam Akın Yeniceli. Şu dağları böyle koşarım, aşıklar şehrinden böyle bir koşu geldim, böyle coşarım. Sizler için inşallah her zaman söylüyorum, Türkiye'mizin 81'ini durmadan koşarım.
0: Arada koşacaksın, arada da oynayacaksın. Şimdi sizin öğrendiğin meşhur oyunlardan Kör Bayram oyunu, o mikrofonu alalım.
1: Tamam abi.
0: Senden.
1: Bu arada Uğur

0: Abi başta
1: Taşıkların da çok güzel.
0: Uşak var bize. Tabii her zaman bizlere desteğini esirgemeyen Serdal Kızıl abime ve buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize, Ulu Bey, Eşme, Karaallı, Sivaslı, Banaza, tüm Corum köyümüze, Aslı ablama, tüm sesimizin duyulduğu Uşaklı hemşehrilerime, 81 ilime, tüm herkese gönülden selam olsun.
1: Vallahi programı elimizden alacaksın böyle giderse. Sen mikrofonu alalım senden.
2: Ne olur ne olmaz.
1: Ne olur ne olmaz. Şu kaşıkları bir görelim bakalım. Bir kör bayram diyelim. Haydi Sami abimizden.

0: Akın Yeniceli, koşan adam. Senin çok anıların var. Dur, mikrofonun burada. Onu arıyor mikrofonu hemen. Ayırlamıyor bundan. Satayım mı sana? Senin anın çok da şimdi bizim evet, de vaktimiz abi. Yok. O yüzden daha sonra tabii ki anılarını dinleyeceğiz. Sen anlatmak istiyorum. O evet, istiyorsun. Abi. Farkındayım kafa hareketlerinden. Ama...
1: Evet abi.
0: Adam hiç yerinde durmuyor. Provalarda da öyle. Koş diyoruz, adam 10 kere buradan koştu provalarda.
1: Yani. Yani koşan adam olduğun için duramıyorum. Bu kadar koşmanı sırrını soruyorlar. Nereden geliyor? Tabii ki ben de diyorum Uşak Taranası'ndan geliyor. Şu yolları böyle koşar giderim. Karlı dağları aşar giderim. O güzel alkışlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim.
0: Efendim. Büyük alkışlarınızla Akın Yeniceli. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Uşağın bütün kültürel güzelliklerini böyle yüzünde görüyorum ben. Nur gibi adamsın.
1: Buradan tüm Uşak hemşehrilerimize selam olsun.
0: Herkese çok selamlar. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Alkışlarla uğurluyoruz. Her an her yerden çıkabilir. Kontrol altına almamız lazım. Gene de elimize dursun. Evet efendim. Şimdi gene yöremizin Ege yöresinin çok güzel türkülerinden Afyonkarahisar

Biraz bugün Afyon'a torpil geçmişiz gibi geldi ama olsun. Afyon Dinar'dan gelecek. Burdur'a da yakın. Ama hepimizin bildiği çok güzel bir türküyü hepimiz söyleyelim diyorum. Cevizin yaprağı dal arasında diyoruz. Hadi bakalım.

Hadi ustalar alkış. Tamam lan yeter. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Recep Karakuş abimizden çok güzel bir türkü. Demirciler Demir Döver, Tunç Olur, Manisa Demirci türküsü. Manisa Demirci'ye de buradan selam olsun. Haydi bakalım Recep abi, söz sende.

0: Recep Karakuş.
1: Uğur abim.
0: Harikasında vallahi.
1: Uğur abim, ben bu parçayı yazan Ali abim, Ali Akgün abimle, Abdullah Akgün abime çok teşekkür ediyorum.
0: Kardeşlere de selam.
1: Buradan olsun. Selam gönderiyorum onlara.
0: Sındırgı'ya selamlar. Efendim, ne yazık ki gene Zamane programı sonuna geldik. Son olarak sizleri Bursa'ya doğru, orada Ege'nin parçası diye düşünüyoruz. Bursa Dağ Yöresi'nin yörüklerine doğru gidiyoruz. Zeytinyağlı yiyemem aman diyelim. Haydi bakalım. Oynamak serbest. Son.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan kız sevdim, yar o yana o yana, alamadım yaslıyam, elif doğu.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Attın beni gurbet ele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yazımı göçeceğim. Bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
3: Eskimeyen şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Sene 1986.
1: 10 yaşındayım ben.
0: 86 yılı benim radyo başlangıç tarihim.
1: Eyvallah.
0: Efendim, böyle bir diskotekte tanışma vaktim olmuştu benim o zaman. Ankara Radyosu'nun çok mükemmel bir diskoteği vardı. Böyle raflar üzerine dizilmiş binlerce taş plak. O döneme ait 1900 işte 30'lu yıllardan 40'lı yıllardan ta 60'lara kadar 70'lere kadar gelen hem 45'lik plaklar vardı hem de büyük plaklar vardı.
1: Evet.
0: Ben orada böyle bu Necmi Rıza Ahıskan, efendim işte Alaaddin Hoca, Bekir Sıtkı Sezgin ve eski hafızların tamamının ve üçer tane şeyleri vardı.
1: Evet.
0: Adetleri vardı. Plaklarının yedekleri de vardı aynı zamanda.
1: Ya
0: Taş
1: yıpranmaya
0: plak.
1: karşılık
0: Tabii tabii böyle
1: bulunsun diye.
0: raflarda muntazaman dizilmiş. Çok güzeldi. Bir de büyük bir plato vardı. Dışarıya herhangi bir plak çıkarmak yasak o zaman. Ben bir tane ortam teybi götürdüm böyle ortam sesini alan. Plato da çalıyor. Ben onların tamamını
1: Kaydediyorsunuz.
0: kaydediyorum.
1: Ya.
0: A'dan Z'ye. Yanımda belki 10 tane şey götürüyorum. Bant götürüyorum.
1: Kaset.
0: Baştan sona kadar çalıyor. Benden başka da diskotekte Allah'ın bir kulu yok. Çalıyor ben kaydediyorum. Çalıyor ben kaydediyorum. Bir sürü şey böyle yüzlerce kaset doldurdum. Yani oradaki varit olan, bulunan ne varsa. Ama bunları dinledikçe bunların etki alanlarından bir türlü çıkamıyorum kardeşim.
1: Ya.
0: Yani hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hiçbir şeyden tat almıyorum yani. Kendimden de zevk almıyorum. Kendi okuduğumdan da hoşlanmıyorum. Ondan sonra. Böyle bir garip ikileme düştüm. Baktım ki yani benim dışında herkes zevki alem içinde
1: Memnun bir
0: ama
1: sıkıntı yok tabi tabi.
0: ben büyük bir rahatsızlık, büyük bir keyifsizlik. Çünkü bu
1: Ya.
0: icraları dinlediğim zaman diyorum ki ya Rabbi ben neredeyim diyorum ya. Bu insanlar kim, ben kimim diyorum yani. Bak Ankara Radyosu, sen buradasın.
1: Öyle bir söz var
0: Böyle.
1: ya, efendim nerede, ben neredeyim
0: Yani
1: diyor
0: evet.
1: ya.
0: Bu insanların böyle bu mümtaz gidişlerini, oradaki o icralarını, Münir Bey'in hakeza öyle, herkesin. Yani unutulmuş, bilinen bilinmeyen ne kadar ne varsa o diskotekte var. Yani o döneme ait ne ararsan orada vardı.
1: Ya.
0: Ben oradan o kadar çok beslendim ki.
1: Tabii.
0: Yani şimdi oturuyorum, düşünüyorum Boracığım. Yani iyi ki orada vakit geçirmişim. Yani bu silerdim plakların üzerlerindeki o tozları falan alırdım.
1: Güzel.
0: Efendim böyle bir uğraş içine girmiştim ben. Benim adımı şey koydular.

0: taş plak ses. Öyle etkilendim ki.
1: Eyvallah.
0: Efendim, gözü ceylan gözüdür, bakışı
1: Allah
0: mestanedir.
1: Allah. Şükrü Tunar.
0: Şükrü
1: Vay
0: Tunar,
1: vay vay
0: Allah
1: vay.
0: rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: eser ve ne
0: Klarnetin
1: icra.
0: devi.
1: Ya.
0: Ne güzel besteleri var.
1: Muhteşem efendim
0: Onun bir gün inşallah ileriki dönemlerde onun şeylerini, taksimlerini falan da yayınlayalım
1: dinletelim.
0: inşallah.
1: Eyvallah.
0: Müthiş bir insan. Perihan Altındağ sözlerinden dinleyelim bu eseri.
1: Efendim bu icrada yine daha evvel programlarda konuşmuştuk. Hani Zeki Müren'in bir icrasını dinletmiştik Karanlık Ufkuma diye. Beni çok etkiler. Bu da o beni böyle paramparça eden, çocukluğumdan beri dinlediğim, bildiğim eserlerden bir
0: Ama işte
1: tanesi.
0: seçilmiş eser,
1: Ya,
0: seçilmiş solist.
1: muhteşem efendim.
0: Yani.
1: Cuk oturmuş yani.
0: Yani.
1: Şimdi Ferah Hanım da o
0: Evet.
1: şarkı için
0: Tabii.
1: biçilmiş kaftan.
0: Tabii.
1: Şimdi dinleyelim.
0: Tabii, evet.

0: Ya. Böyle bir nazlı okuyuş.
1: Bir ara şöyle
0: Tablo çiziyor
1: hissederdim.
0: dedim ya, yani tablo
1: Eyvallah.
0: çizer, bir resim yapar gibi. Yani insanın muhayyilesinde bir şey okurken yani hemen bir resim beliriyor insanın gözünde.
1: Ya.
0: Yani bu ne yapmak istiyor falan diye. Yani sesiyle resim yapmak gibi bir şey bu yani.
1: Şöyle bir hisse kapılırdım hocam. Ben de sizin gibi çok dinlerim. Söylemekten daha çok dinlemeyi severim hatta.
0: Eyvallah.
1: Diyelim bir dönem böyle Perihan Hanım'a taktım, onu dinliyorum filan. Bir süre sonra diyorum eyvah, şimdi Safiye Hanım bana gücenebilir. Biraz da onu dinleyeyim. Onu
0: Ya
1: dinledim.
0: ya
1: Müzeye şimdi kızacak.
0: ya.
1: Hangi birini dinlesen
0: Tabii.
1: öbürü küsecekmiş gibi.

0: gerekiyordu.
1: Ama hepsi de zirve insanlar
0: Ya,
1: yani.
0: ya.
1: Hiç bir tanesine de doymak mümkün değil. Doğru. Ne yaparsak yapalım.
0: Eyvallah.
1: Yani harikalar yaratmış insanlar. Yani bu insanlar kendi sesleriyle gerçekten hiç ulaşılmaz yerdeler.
0: Evet.
1: Öykünmek diye bir şey vardır, bilir misin?

0: insanların tenkit etmek anlamında söylemiyorum. Mesela bir benzetsin istiyorum mesela.
1: Yani.
0: Bizim bu hatıramızda var olan.
1: Andırsın hiç
0: Yani
1: olmazsa.
0: hatıramızda var olan bu bahsettiğimiz bu müstesna insanların, bu okuyucuların, bu icrakarların mesela bir tavrını, bir tarzını ya bak bu da ona benziyor diyeceğimiz bir şey arıyorum ben biliyor musun?
1: Ya.
0: Yani dinleyip de ya bak Safiye gibi okumuş. Aynen Safiye'ye benziyor diyebileceğim bir şey arıyorum ben mesela.
1: Evet.
0: Müzeyyen Hanım gibi bir şey oku. Aynen bak onun gibi o kırılgan sesi olan, onun gibi böyle parlak, bülbül gibi böyle
1: Var
0: sesini
1: var hocam ya maşallah çok güzel
0: vardır
1: kardeşlerimiz,
0: mutlaka
1: arkadaşlarımız
0: inşallah
1: var.
0: öyledir.
1: Eyvallah.
0: İnşallah. Yani belki vardır da saklıdır. Biz
1: Eyvallah.
0: bilmiyoruz yani.
1: Eyvallah.
0: Ki olsun yani olmasını çok
1: Olsun
0: isterim.
1: tabii efendim.
0: Yine Safiye bak bizi Safiye'yle
1: Geldik
0: bize
1: ya. Ya
0: küsmesin.
1: küs bak küsmesin geldi o da. Ya.
0: Bağa girdim kamışa. Su ne yapsın yanmış
1: Ya
0: ölünmüş.
1: ya. Bunu dinleyelim sonra bir
0: Evet.
1: hatırasını anlatayım
0: Evet,
1: size.
0: eyvallah. Bu da çok güzel bir türküdür biliyorsun.

0: Yani
1: Bu ne efendim şimdi?
0: Safiye Hanım başlamadan o ana kadar parti çalanlar hemen bir anda
1: Ya.
0: kayboluyorlar.
1: Şimdi bunu yeniden bestelemiş. Okurken
0: Evet,
1: tekrar bestelemiş ya.
0: tabii. Yani
1: Ya.
0: şimdi bu bilinen notadaki haliyle bu
1: Aman
0: icra
1: Allah'ım.

0: arasında dağlar kadar
1: Ya.
0: fark var.
1: Ama böyle
0: Ama
1: yapıyor, böyle
0: tabii,
1: okuyor. Ya. Türkülerde de öyle değil mi
0: öyle,
1: efendim? Bir okudunu bir daha
0: evet, aynen,
1: okumuyor ki. Ya.
0: evet.
1: Şimdi bu Safiye Hanım'la ilgili bir hatıra var. Onu size nakledeyim. İzmir'in çok önemli bestecilerinden Rakım Erkutlu Hoca, Hisar Camii'nde oranın da imamı biliyorsunuz. Safiye Hanım ona meşke gidiyor. Rakım Bey'in kendi eserlerini meşketmek için devamlı gidiyor. Camide küçük bir odası var Rakım Bey'in.
0: Allah
1: Orada
0: Allah.
1: beraber meşk ediyorlar. Uç çalıyor Rakım Bey. Nota yazmayı da bilmediği için mübarek Reşat Aysu, kemani Reşat Aysu. O da orada bulunuyor ki orada notayı alacak o eserleri. Rakım Bey okuyor. Sonra Safiye Hanım okuyor. Meşk ettikten sonra Rakım Bey diyor ki Reşat Aysu'ya, onun okuduğu gibi al notaya, bunun okuduğu bu şekilde al, bu şekilde al diyor ya.
0: Ya
1: Vallahi
0: tabii
1: efendim
0: tabii.
1: ya. Bu nasıl bir şey
0: İşte Femi Muhsin dedikleri işte o
1: ya?
0: ağız doğru ağız var ya.
1: Bununki diyor doğru, bununki güzel.
0: Birçok insan öyledir ama biliyor musun? Bazı eserler
1: Ya.
0: vardır, vardır. Ondan sonra unutulmuştur, bilinmez. Öyle bir insanda canlanır ki hayret
1: Ya.
0: edersin. Onu kurallamıştır.
1: Tabii
0: Kendine göre bir
1: ya.
0: şey yapar. Onu tekrar bir şey yapar, var eder yani.
1: Tabii.
0: Onu doğrular, onu daha da üst bir kademeye taşır.
1: Ya
0: Şimdi
1: efendim.
0: Safiye Hanım da öyle. Bunların hepsini hangi eseri verirsen ver, kendilerinden de bir parça var içinde
1: Olmaz
0: çünkü.
1: olur mu?
0: Yani
1: Olmaz olur mu
0: kendileri
1: ya?
0: de bir ruh veriyorlar, canlılık
1: Ya.
0: veriyorlar
1: Ya.
0: okudukları esere. Yani hayat veriyorlar. Esere
1: Ya.
0: hayat vermek demektir bu. Şimdi Allah rahmet eylesin, Rakım Bey de bakıyor tabii
1: Ya.
0: işin giderine.
1: Bunun
0: Görüp
1: gibi,
0: diyor ki
1: bunun
0: böyle olsun
1: aynısını.
0: diyor. Bunun gibi
1: Ya,
0: yap diyor.
1: ya. Ne acayip efendim, değil
0: Vallahi
1: mi?
0: öyledir.
1: Ya.
0: Şimdi biz tabii bugün son dönemlerde ne yapıyoruz biliyor musun? İnsanların kendinden var ettiği ve kendi duygu ve düşüncelerinden. Safiye Hanım bak bunu yapmış. Peki bugün toplu icralarda veya ferdi icralarda böyle bir rahatlık kimde var?
1: Ya.
0: Böyle bir rahatlık yani böyle özgürce okumak.
1: Şu önümüzde bir tane kağıt var işte efendim. Onu koyuyorlar, onu okuyorsun.
0: Yani şimdi bu
1: Ya.
0: yeter mi peki bir insanın?
1: Yeter mi hiç ya? Yeter mi?
0: Yani buna duygu, yani o kişinin vereceği bir duygu olması lazım.
1: Ya. Bir de öyle bir tabir çıktı. Notadaki gibi. Değil mi hocam? Neyse o notadaki gibi. Hangi
0: Notadaki gibi
1: notadaki gibi?
0: okuyor.
1: Hangi nota ya bu? Ya.
0: Ama bu bir kural. Yani bu tamam, bu var olmuş,
1: Tabii.
0: kaybolmasın diye
1: Önünde
0: yazın.
1: duracak bu.
0: Tabii.
1: Evet. Böyle duracak.
0: Evet ama
1: Ya.
0: buna işte hayat vermek lazım.
1: Ya.
0: Buna başka bir çeşni, buna yağını, tuzunu, efendim biberini koymak lazım. Başka türlü olmaz mı
1: İşte böyle
0: ya?
1: yaptığınız zaman da diyorlar ki bu böyle değil. O
0: Ama
1: çıkıyor.
0: değil işte yani
1: Ya.
0: bu böyle değil aslında.
1: Ya.
0: Yani bu
1: Ya.
0: nota
1: Bu
0: böyle
1: değil.
0: değil.
1: Bravo
0: Evet.
1: efendim. Ya. Ne güzel
0: Doğru
1: söylediniz.
0: olan bunun okuduğu.
1: Ya.
0: Yani bu illa böyle olacak demek bu aslında kuralsızlık bu.
1: Ya. Öyle olmalı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bence
1: Güzel.
0: de. Evet.
1: Peki efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine zirve seslerden Sabite Tur Gülerman.
1: Ya.
0: Allah
1: Ona ne
0: rahmet
1: diyorlar
0: etsin.
1: biliyorsun hocam değil mi? Keman sesli kadın diyorlar.
0: Tabii.
1: Lakabı
0: Ya
1: o.
0: nasıl geniş bir sese sahip
1: Ya.
0: ama çok enteresan. Okuduğu eserlerde o da kendini çok var etmiş önemli bir insan. Yalancıdır hep aynalar.
1: Pınar.
0: Evet.
1: Vah babam vah. Çok güzel.
0: Gir kalbime gör kendini. Allah
1: Ya.
0: Allah. Söze bakar mısın?

0: Yalancıdır hep aynalar. Bir de ilk
1: Ya.
0: sevgideki bakış gibi diyor.
1: Ya efendim.
0: Sözün zarafetine bakar mısın ya?
1: Halılarda
0: Gir
1: nakış
0: kalbime,
1: gibi.
0: gir. Yani söz diyoruz ya, hani söz, önce söz vardı diye bilinen ve işi tahkim eden de bu zaten.
1: Ha.
0: Söz zaten melodinin, efendime söyleyeyim, var olmasının da sebeplerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Ses ve söz.
1: Tabii. Hocam
0: Ama
1: öyle derdi. Çok affedersiniz, sözünüzü kestim. Zaten o şiirde, yani elinizde bir şiir varsa onun bir musikisi var.
0: kendi içinde
1: Evet,
0: tabii.
1: bestekar oradaki o müziği süzüp çıkaran kişidir derdi. Yani o zaten var
0: O
1: o.
0: söz
1: Orada duruyor.
0: ilham veriyor zaten ona.
1: Ya.
0: Yani o besteyi
1: Ya.
0: yapabilmek için sözün kendisi bizatihi hareket noktası zaten.
1: Ya.
0: Yani o sözdeki muhteva olmasa, o bestekarın ruhundaki o hareketlenme, düşünce, o doğaçlama neyse, yani o söz onu aslında bir yere sevk ediyor. O gönderiyor kendisini bir yere.
1: Ya.
0: Diyor ki bunu böyle yapalım mesela. Makamı hangi makamda diye mesela. Bunu Hicazkar mı olsun,
1: Tabii.
0: Kürdili Hicazkar mı
1: Kim
0: olsun,
1: belirliyor onu?
0: Uşak mı
1: Söz
0: olsun?
1: belirliyor.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Sözün bizatihi kendisi hükmediyor. Diyor
1: Ya.
0: ki yani
1: Beni uşak besteli
0: beni yani ben evet ya uşak olsun. Öyle
1: diyor.
0: karar veriyor zaten.
1: Tabii.
0: Bestekar da diyor ki bu söze bu makam yakışır diyor mesela.
1: Ya.
0: Bu sebeple ama işte tarihin bize getirmiş olduğu eski bestekarları, mesela Hafız Saadettin Kaynak.
1: Ya.
0: Doğuyu harman etmiş. Allah rahmet eylesin.
1: Ya
0: O
1: efendim.
0: bölge. Kendisi de Rizeli malum biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Rizeli olması sebebiyle bir de hafızan olması, hafız olması sebebiyle.
1: Ya.
0: Algısı çok yüksek bir adam.
1: Ya.
0: Birçok eserine bak, o şarkın bariz bütün o terennümlerini bestelerin
1: Tabii.
0: içinde bulursun.
1: Ya.
0: Bak, Batan Gün Kan'a benziyor mesela.
1: Tabii.
0: Efendim, onun diğer o Hüseyin'i şarkıları, o geçkileri,
1: Ya.
0: yani hepsi bir algı meselesi. Bunların hepsini almış
1: Senin yazın
0: toplam.
1: kışa benzer
0: Senin
1: diyordu.
0: yazın
1: Bir
0: kışa ben.
1: sevdalı başa
0: Vecdi
1: benzer.
0: Bingöl mesela en büyük yarenlerinden bir tanesi. O da o toprağın çocuğu ya. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Kafa kafaya veriyorlar. O Fırat
1: Ya.
0: mesela. Allah'ım ya Rabbi. Fırat Yabasos bağırıyor mesela. O Vecdi Bingöl'ün sözüyle yazılmış beste.
1: Okuyacaksınız onu başka bir programda inşallah.
0: İnşallah. Yani böyle bir şey olur mu ya? Fırat böyle. Ben onun bir hikayesi var bende biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Alaaddin Hoca şeyde emisyonda bunu okuyor. Ben de işte radyo ilk girdiğim seneler yine o zaman. Alaaddin Hoca'yı bilmiyorum. Reha Sağbaş da içeride şey eşlik ediyor hocaya.
1: Ya.
0: Bu eseri okuyor bu. Fırat, bin göllerden süzülürsün diye böyle giden. Bu Fırat eserini okurken böyle o kadar etkilendim ki böyle derbeder oldum ben de yani. Reha da ara verdiler, geldiler benim o hali perişanımı gördü yani. O kadar çok etkilendim ki eserde. Alaaddin Hoca şimdi şu anda bize kimdir bu kadın saçları ak, benzi sararmış.
1: Ya. Kendi şarkısı.
0: Evet,
1: Ya.
0: kimdir bu kadın?
1: Bakalım
0: Nasıl tarif ediyor?
1: kimmiş.
0: Bak seyret yani. Ve sonra işi kendine tevdi ediyor eserin kendi içinde. Bir hayat, baştan aşağı bir hayatın nasıl cereyan ettiğini, nasıl yürüdüğünü ve insanın nihai halinin ne olduğunu anlatan çok güzel bir eser. Dinleyelim.
1: Peki.

0: Aa, hayatın izleri kaybolmaz zaten. Ne yaparsak yapalım yani. Hayat kendi izini bırakmadan insanın yakasını bırakmaz. Allah rahmet eylesin hocaya. Gerçekten
1: Amin.
0: çok çok etkileyici eserlerden bir tanesi bu da. Önce birinde görüyor, sonra kendinde görüyor bak hayatı. Kimdir bu kadın diyor. Ondan sonra kendisi aynaya bakınca idrak noktası işte bu. Efendim asırlık ezgilerin gene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, ne yapacaklar? Saz.
1: Necdet Yaşar Bey'in, üstadın bir saz semaisinin bir bölümünü çalacaklar.
0: Eyvallah.
1: Arkasından da ben Deniz,
0: Evet.
1: Zeki Duygulu, İzmir'de yaşamış, Beyrut'ta doğmuş bir bestecimiz.
0: Eyvallah.
1: İzmir'de yaşamış uzun zaman. Onun bir Kürt dili şarkısını icra etmeye çalışacağım. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir.
0: Allah Allah. Efendim, tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Hoşça kalın.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbet ele.
0: Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı kışa çevirdim. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Geçse de...

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. Kıymetli izleyenler, değerli konuklar. Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Rehani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız hoş geldiniz. Sefa geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de bir ustayı ağırlıyoruz. Bu toprakların bir sesini ağırlıyoruz. Birçok kere kendi gibi usta büyüklerimiz için yaptığım yorum yine onun için de yapmak durumundayım. Kendine has o nahif, o güzel üslubuyla gerek yöre türkülerini gerekse o üslubuyla örtüşen birbirinden güzel türküleri uzun yıllardır hem radyolardan hem televizyon

televizyonlardan büyük bir ustalıkla seslendirmiş, o güzel türkülere ses olmuş bir büyüğümüzü, bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Efendim, alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için. Emi çok teşekkür ederiz. Sesinizde, solunuzda sağlık olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Yani çok özür dilerim, bölüyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum ama siz ev sahibisiniz.
1: Biz ev sahibiyiz, evet, ama sizinle ilk defa bir araya geliyoruz. Bundan evvelki programlarda da yine buradaydım. Ama sizinle ilk defa, yani sizinle olmaktan da gurur duyuyorum.
0: Oy kurban olsun.
1: Benim çok değerli bir dostum. Allah rahmet eylesin, Mükerrem Kemertaş'ın yıllarca beraber çalıştık. Onun çok

0: değerli bir oğlu. İşte bu bir şanstır. Babasının şimdi bana emmi diyor.
1: Babaya sıra emmi diyoruz. Da,
0: ne diyor? Çok da güzel emmi diyor. Kurban olsun. Evet.
1: Emmi yerimize geçelim mi? Hem sohbet hem Türkleri devam ederiz. Buyurun.
2: Hoş geldiniz. Tek sefa geldiniz tekrar. Sizi gayet iyi gördük emmi. Yani biz hani affınıza sığınarak hani biz iyi olduğunuzu, sağlıklı olduğunuzu biliyoruz ama hem ekran başındaki izleyenlerimiz hem stüdyoda konuklarımız hemşehrilerimiz de sesinizi duymaktan ayrı bir mutluluk ve keyif duyuyordur şüphesiz.
0: Allah razı olsun. Şimdi burada çok değerli benim akranlarım var. Tabii onlar bilirler ama gençlerimiz zannedersem belki de ilk defa sesimizi duyanlar var.
2: Estağfurullah.
0: Evet, biz onlara da buradan selamlar, sevgiler. Çoğusunu görüyorum aşağı yukarı bizim tanıdığımız elemanlar. Maşallah, subhanallah.
1: Efendim hoş gelmişsiniz.
0: Ne yapalım?
2: Vallahi ne yapalım? Mehmet Çalmaşır buraya gelmişse biz bol bol hani tırnak içerisinde söylüyorum affınıza sığınarak bol bol türkü okutalım. Bol bol dinleyelim deriz ama siz ne dersiniz bilmiyorum.
0: Ne okuyalım?
2: Evet, şimdi şey var. Muhlis Akarsusta ile başladık. Ruhu şad olsun. Çok güzel bir eser. Evet. Yoruldum, yorgunum dedik. Şimdi Men Ölürem Çiçekten diye bir eser var.
0: Efendim bu eseri de ta bundan 50 sene evvel sözleri kime ait olduğunu da bilmiyorum ama o sözlere göre bir melodi yaptık.
2: Siz yaptınız.
0: Evet.
2: Çok güzel.
0: Ama Türk halk müziğinde dışına çıkmamak
2: şartıyla. Elbette. Yani bir çalmaşur dokunuşu var, çalmaşur bezeyişi var o sözlere dair.
0: Evet.
2: Siz çalarsanız, efendim siz de alkışlarsanız biz de keyifle dinleriz. Evet.

0: Emi ağzınıza sağlık. Ya üç kitap bitti mi hepsi? Hepsini okuduk mu üç kitabı?
1: Evet, üç kitayı da okuduk.
0: Ne tez bitti? Çabuk bitti mi? Hepsini okuduk he mi?
1: Hepsini okuduk.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Vay canına.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel türküler var efendim. Çok güzel eserler var. Mugamlar var. Reyhan Usta'dan uzun havamız var. Güzel bir türkü ziyafeti bekliyor.
1: İnşallah.
0: Emi kaç sene oldu diyelim hani Erzurum Radyosu'ndan içeri giriş, hani mikrofonu eline alış, türkülere ses oluş. Kaç sene oldu Emi?
1: 60.
0: 60 sene oldu mu? Sene oldu. Oy kurban olayım. Kuvvetli alkış. Kuvvetli. Maşallah. Allah canınıza sağlık versin.
1: Rahmetli babanla birlikte.
0: Maşallah ne güzel, ne mutlu sizlere. Çok güzel zamanlar yaşamışsınız. Çok keyifli zamanlar yaşamışsınız.
1: Bizim zamanımız daha güzeldi yani.
0: Değil mi?
1: Şimdiki zaman biraz daha şey oldu yani, dejenerve oldu.
0: Vallahi şimdiki zaman Emi, bizim zamanımız dersek, şimdiki zaman da sizlerle güzelleşiyor. Ne yapalım, biz de öyle teselli buluyoruz.
1: İnşallah. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Efendim, şimdi birbirine bağlı hem bir mugam var, aynaya bakınca diye güzel bir eser var, ortada bir mugam var. Sonrasında da sararmışam, solmuşam diye böyle üçlü bir eserden oluşan bir blok var.
1: Şimdi efendim, burada saçı ağarmış olan arkadaşlarım var yani. Görüyorum, biliyorum, benim yaştaki arkadaşlar da var. Onlara dedim bir eser yapalım. Diyor ki, aynaya bakınca doldu gözlerim, sen niye ağardın siyah saçlarım? Yoksa sevdiğine hasret mi kaldın? Sen niye ağardın siyah saçlarım?
0: Alkışlar Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Alkıştan ellerine sağ olsun.
1: Emi, provada da dedik ya, okey Aşık Yaşar Reyhan stüdyosundayız. Ustayı da bir yad edelim dedik güzel bir uzun havayla. Enes kardeşimiz, Enes Sönmez kardeşimiz bağlamasıyla yol göstersin. Hangi uzun havayı değil mi? Kurban olayım.
0: Bir gün ben giderim fani dünyadan. Adım gönüllerde iz olur ana. Unutulur düşer miyim dillerden? Yanar kara bağrın, köz olur ana.
1: Ona da bağlı Erzurumluyan, Karslıyan vardı değil mi Emi? Onu da ona bağlarız. Haydi buyurun canlar. Alkışlarınızı Mehmet Çalmışur için efendim.

0: ki elif Davut gel bu yana bu yana.
1: Emi çok teşekkür ederiz. Bu yine sizin derlemeniz olan bir eser mi? Nereden derlendi bu? Nereden bu?
2: Aşkale'den.
1: Aşkale'den.
2: Aşkale'den.
1: Çok güzel ama. Elif, Davut. Çok güzel.
2: Şimdi efendim Sivas'ta bir programdayız. Kültür Bakanlığı'nın korosu davet ettiler. Bizi gittik programa. Bir istek istediler. O isteği okuduk. Bir uzun havaydı. Uzun havayı okuduktan sonra aklıma bu geldi. Bu parça geldi işte. Elif Davut. Programı bitirdik. Aşağı indim. Bir bayan, bir erkek şöyle beyefendi dedi, bizi tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum. Meğer beyefendinin ismi Davut'muş, hanımının ismi de Elif'miş.
1: Çok güzel.
2: Bu kişi de Sivas'ın valisiymiş. Ben tanımıyordum öyle. Dedi, tanıyor musun? Hayır dedim, tanımıyorum sizi dedim.
1: Böyle, yani Elif. Oradan esinlenildi öyle mi? Onlara ithafen. Çok güzel efendim. Gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan sizler için hazırladığımız Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Bugün dedim ya, hani bir ustayı, bir büyüğümüzü evimize ağırlıyoruz. Mehmet Çalmaşır büyüğümüzü. Ve olabildiğince de çok fazla türkü dinleyelim istiyoruz. Aslında sorup da dinlemek istediğimiz hani kelam üzere çok da şey var ama hani o ki bulmuşuz Emi, affınıza sığınarak sizi bugün biraz fazla yoracağız. Dolayısıyla bugün şimdi yine güzel bir başka eser var. Yürek odur daim yana aslında sizlerden kulaklara, pelesenk dillere pelesenk olmuş. Çok güzel bir eser ama onun başında da yine güzel böyle bir serbest bir kısım da var. Bu eser de sizin derlemeniz miydi yoksa söz, yanlış bir şey söylemeyeyim.
2: Söz Bahtiyar Vahapzade.
1: Vahapzade.
2: Evet. Azerbaycanlı Bahtiyar. O kitabının içerisinden bu sözleri seçtik, çıkardık.
1: Melodi?
2: Melodi acizane ben.
1: Acizane. Ta
2: 40-50 sene evvelinden yapmışım.

Çok özür dilerim efendim. 40-50 sene evvel bu denli emek verilerek, çok özür diliyorum sizlerden de, vücut bulmuş ve gerçekten de hani beğenilerinize nail olmuş güzel bir eser için ben daha kuvvetli bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun canlar.

0: gerek değil.
1: Emi, çok teşekkürler ederiz. Kendinize sağlık olsun.
0: Beğendin mi yani bu?
1: Estağfurullah. Ne kendimize? Böyle güzel sözler, böyle güzel bir melodiyle bezenmiş. Yıllardır da çok kişi okur, keyifli okur, keyifle dinleriz. Bir başka böyle bir heyecanla, aşkla dinlenir. Öyle güzel bir eserdir bu. Ne demek beğenmek? Ömrünüze bereket olsun. Biz teşekkür ederiz. Eder miyiz efendim? Sizi yine çok kısa bir nefeslendirmemi. Ben de bir memleket türküsü okuyayım. Halit Kök'ten bir Erzurum türküsü. Gülahmet'te diyor, evet. Dar sokakta evim var. Evet. Haydi buyurun
0: zevkle
1: bakalım.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Evet, ne güzel bir türküdür bu. Siz Halit Kök'le tanıştınız mı? Mikrofona rica edeceğim Emi.
1: Yani şöyle, yani bir arkadaşlığımız.

0: şuyumuz buyumuz yok da.
1: Yani kendisinden bildiğim, kendisinden alınan başka türküler de var ama hep böyle var, keyifli. Evet, keyifli. Yörenin çok güzel böyle, nasıl söyleyeyim, çok böyle karakteristik türküleri.
0: Erzurum'un çok güzel bir türküsü.
1: Evet. Çok güzel bir türküsü.
0: Güzel bir türküsü. Çok daha güzelleri var.
1: Efendim, çok güzelleri var. Sırada da çok da güzel, çok da anlamlı bir türkü var. Yine ustamızın, emimin sesinden dinleyeceğimiz. Sarı Gelin efendim, meşhur. Erzurum Çarşı Pazar. Sarı Gelin. Lakin ama bu dinleyeceğimiz Sarı Gelin size ait değil mi emi?
0: Şimdi Sarı Gelin şeyinde Erzurum Çarşı Pazar türkü olarak geçiyor.
1: Çok geniş bir coğrafyada da okunuyor emi, evet. Bu. Farklı varyasyonlarla.
0: Ama bizimkisi ağıt. Bizim yapmış olduğumuz Erzurum Çarşı Pazar demiyoruz da biz de diyoruz azizim Erzurum'a, yol gider Erzurum'a. Versinler yaribanı, götürem Erzurum'a. Biz de öyle diyoruz.
1: Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.

0: Teşekkür
1: Efendim, bir şehrin kültürel hafızasına dair sayılabilecek çok önemli, çok güzel öğeler olmakla birlikte o şehrin kültürel hafızasının bir de müzikal tarafı var ki o müzikal hafızayı yaşatan, o müzikal hafızayı besleyen, hani tuğla üzerine tuğla koyan ama yöresel lezzetler, yöresel üslup, yörenin kendine has bütün öğelerini en güzel şekilde içinde barındıran, en güzel öğeleri içinde barındıran o güzel türkülere de hizmet eden bir ustayı ağırlıyoruz efendim bugün. Aslında onu vurgulamak lazım. Hani Sarı Gelin'i yıllardır okuruz, yıllardır okunur, yıllardır dinlenir ama hani böylesi bir ağıt haliyle de bu topraklarda ses bulmuş olması, yani o kültürel geçmişin varlığının müzikal olarak hem de sözlü olarak böyle çok şık, çok naif bir örneği olmuş. Emek vermişsiniz.
0: Şimdi Sarı Gelin şu anda Allahu Ekber dağlarının ta en üst tepesinde bir ziyaret tepesi vardır. Sarı Gelin'i senayla, yani Türk genciyle, Müslüman genciyle Sarı Gelin'i orada mezarlığı var. Bazı arkadaşlarımız, dostlarımız, eskiler oraya gider çaput bağlarmışlar. O sevda onlara da geçsin. Ne bileyim, evet. O sevdayı yaşayalım diye.
1: Dolayısıyla bu bunu bir ağıt olarak ifade etmek de çok daha güzel ve çok doğru olmuş. Çok teşekkür ederiz, değil mi? Çok teşekkür ederiz. O ki dedi ki Allahu Ekber dağları, hani o sarı kamış gelir aklımıza. Bir de çok güzel bir eser var. Şehit evladımı rüyamda gördüm diye. Onu da dinleyelim mi Mehmet? Dinleyelim. Alkışlarınızı Mehmet Çalmaşur için efendim.

0: Emi çok teşekkür ederiz. Mikrofonu niye bıraktınız?
1: Sıra sana geldi.
0: Ya Emi kurban olayım Melat. Biz her hafta okuyoruz. Şimdi Mehmet Çalmaşır büyüğümüzü yakalamışız. Yani dedim ya sizi biraz yoracağız affınıza sığınarak.
1: Estağfurullah.
0: Emi şey vardı. Şöyle bir bölüm yapalım. Bizi yurt dışından izleyen gurbetçiler vatandaşlarımız da vardır. Böyle bir gurbet bölümü yapalım. Şöyle Reyhan Usta'nın okuduğunuz çok güzel bir uzun havası vardı. Yattım gurbet elde gam yastığına diye.
1: Olabilir. Olur.
0: Mahmut şöyle güzel bir uşak bir dolaşmama. Yattım gam yastığına, yattım gurbet elde gam yastığına. Alkışlarınızı Mehmet Çalmışır için. Ona da ben bir şey bağlarım. Gurbet elde.

0: Çok teşekkür ederim. Envi, çok teşekkür ederiz. Bu hiç hesapta yoktu.
1: Yani böyle bu hesapta yok da maşallah. Yani. Güzel çok,
0: estağfurullah. Değil mi? Kurban olurum.
1: Babasının oğlu.
0: Layık olmaya çalışıyoruz Envi. Ne diyebilirim sizlere?
1: Allah'ım razı olsun.
0: Sizden değil mi? Kurban olurum. Bir başka güzel eser var şimdi. Yine sizin müziklendirdiğiniz Hakşerleri Hayreler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir eseri değil mi? Söz olarak.
1: Bağlantıyı beraber okuruz.
0: Tamam. Akşam beraber okuruz. Evet. İyi olur. Becerebilirsek. İnşallah. Becerebilirsem.
1: Becerebiliriz.
0: Becerebiliriz. Öyle diyorlar efendim. Elimizden geleni yapacağız.

0: Emi çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ben ekranları başındaki izleyenlerimizin de, stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımızın, hemşerilerimizin de efendime söyleyeyim son derece keyifli bir Türkiye akşamı yaşadıklarına diyebilirim ki yürekten inanıyorum.
1: Ben de inanıyorum. Bu güzel, yani bu güzellik, bu güzel insanlara her şeyin en güzelini okumak lazım. Televizyonları başında bizi izleyen kişilere de çok saygılar sunuyorum. Zannederim.

0: dersem onlar da zevk almıştır bu okuduğumuz eserlerden.
1: Kesinlikle. Siz her zaman o ihtimamla, o nezaketle, o güzel üslubunuzla zaten anlattığınız şekilde o güzel türkülere ses olmuşsunuz.
0: Allah razı olsun.
1: Keyif daimdir. Keyif yıllardan beri süre gelen haliyle bu akşamda olduğu üzere en güzel şekliyledir. Çok teşekkür ederiz. Efendim. Söz büyüğün benden evvel hani emme pas atayım. Kurban Bayramı dolayısıyla da izleyenlerimize efendime söyleyeyim sağlıklı, sıhhatli, nice bayramlar dileriz.
0: Nice bayramlar dilerim ben de.
1: Nice bayramlara sağlık sıhhatle ulaşabilmeniz nasip olsun diyoruz. Evet, çok güzel bir Erzurum türküsüyle köylük yerden köşk gider ile veda tamam, edeceğiz. Olur. Efendim yayın daha yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkürler ediyoruz. Ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimize Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile efendim seslendik sizlere. Çok teşekkürler ediyoruz stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımıza değin. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Hani çok güzel bir kısmı var ya. Köylük yerden köşk gider. Sonra ne diyor değil mi?
0: Fayton gelir, boş gider. Hop şekerim, şekerim.
1: Aralarda hop şekerimler var. Vallahi gücü kuvveti
0: vallahi
1: yeten.
0: Siz de okursanız memnun oluruz.
1: Sizler de katkıda yani bulunursanız keyifli olur. Hep beraber daha da güzel olur. Hani şu yavaş oyna sevdiğimdeki gibi. Yapalım mı? Hadi buyurun. Buyurun canlar. Hadi bakalım.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız.

0: hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
2: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
3: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
4: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
3: Zelişah ile Mustafa geliyor efendim.
4: Yamaçtan,
5: kıyıdan,
4: kapıdan,
5: bacadan,
4: minareden, müştene, nişanına.
2: Zamane Bayram Özel, Perşembe TRT Müzik'te.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Yine bir salı akşamı, yine Aslı olan şarkılarda birlikteyiz. Efendim malumunuz yarın bayram, bugün Arife. Ben şimdiden herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. Orkestra arkadaşlarımla birlikte efendim. Evet, herkes buradan sevgi ve saygılarını gönderiyorlar. Evet, söyleyemem derdimi diye çok güzel bir eser Şükrü Sunar'ın eseriyle açtık. Hepimizin söyleyemediği bir derdi vardır. Olmaz mı, değil mi şefim? Hepimizde vardır. Allah tüm dertleri alsın hepimizden. Derdimiz, tasamız kalmasın inşallah bu bayramla birlikte. Şimdi efendim, bugün de yine çok özel bir konuğumu sizlerle buluşturacağım. Gerçekten kendi janrında, kendi tarzında bence bir numara. O bir baba, o bir eş, o bir iş insanı. Bakın neler neler yapıyor ama en güzeli de sesi çok güzel. Efendim, değerli alkışlarımız Berdan Mardin için lütfen.

0: Gayrı mübarek olsun.
1: Ay senin de canım.
0: Alayım harçlığımı.
1: Bak şimdi cebim yok ki Berdan. Yoksa vallahi su. Mikrofon şöyle yakın konuşalım. İzleyicilerimiz de duysun. Ya yakan mikrofonu yok.
2: Ya.
1: Elimi öptü, para istiyor. Yok ben
0: paran
1: şimdi.
0: Yoksa, demin duyulmadı. Abim var. Bak abin orada.
1: Ya evet bugün işte Arife diye abim de sağ olsun geldi. Kabristanları dolaştı.
2: Değil mi?
1: Geldi buraya. Evet sen evet. De kabir ziyareti yapmışsındır. Bizde
0: yok,
1: Arifeleri yapılır kabir
0: daha
1: ziyareti.
0: Ya, yalan söylemeyeyim şimdi.
1: Valla.
0: Yok yapmadım da yapacağım.
1: Yaparsın canım sen de illaki yaparsın.
0: Ya, yapacağım
1: daha,
0: yapacağım.
1: Bayram bitmedi Rabbim, daha dur Arife'deyiz.
0: Aynen ben... Ben direkt şu an paraya odaklandığım
1: evet
0: için.
1: Evet ya sen ne ana böyle oldun ya. Bu paraları çok şey.
0: Hayat artık
1: ikram
0: böyle oldu.
1: İkram etmedik mi şekeri bizi ikram ettik efendim bizim kanalımızda.
0: Yok bir gidiyorum Aslı'dayım bir geliyorum Aslı'dayım. Heh. Bir oraya gidiyorum Aslı'dayım bir buraya geliyorum Aslı'dayım.
1: Sıra, evet benim yaptığım.
0: Aslı artık şarkıdan bıktı Mardinli misinden.
1: Ezberledim bıkar mıyım? Harika bir şarkı harika bir türkü.
0: Hayırlı olsun çok güzel dekor çok güzel program.
1: Beğendin mi sen?
0: Müthiş orkestra arkadaşlarımız müzisyenlerim. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum.
1: Sağ ol canım.
0: Bayramlarını şimdiden kutluyorum.
1: Harika.
0: Kurban bayramımız kutlu olsun. Beni izleyen aileme, anneme, babama selamlarımı. Bir de beni izleyen bir dostum Salih abim var. Salih Çağlar ve bütün ailesine selam yolluyorum.
1: Efendim ben de selam yolluyorum senin vesilenle. Tüm saydığın o kıymetli insanlara, bizi izleyen değerli izleyicilerimize sevgiler, selamlar olsun. Şimdi hani türküde diyor ya Mardinli misin
2: kara gözlüm.
1: Şimdi çok acayip bir şey olmaz mı? Nereliydin Mardinli misin demek. Tabii ki Berdan Mardin'im Mardinli.
0: Ya bir şey.
1: Mardinli yani.
0: Ben Mardinliyim de geçen ne oldu biliyor musun?
1: Mikrofonu tut.
0: Geçen Cüneyt Özdemir'in şey Dilberay rahmetli Allah rahmet eylesin. Evet. Hani diyor ya şarkı şeyin ne ismi diyor zorunda mıyım diyor.
1: Zorunda mıyım?
0: Yok efendim zorunda değilsiniz diyor. Yok. Ya zorunda mıyım diyor. Yok efendim olur mu öyle şey zorunda değilsiniz diyor Cüneyt Özdemir. Benim şarkının adı da Mardinli misin ya.
1: Evet.
0: Yeni şarkım geliyor arkadaşlar dedim. Mardinli misin dedim. Yok abi Diyarbakırlıyım dedi. Yok oğlum şarkının adı Mardinli misin diyorum. Ha abi anladım benimki de o meseleye döndü.
1: Ay Mardin'e buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdi sana sorularım olacak sen bir dur ama ben... Bir
0: tamam.
1: Şarkı okuyacağım.
0: Hemen
1: izninle.
0: Buyurun şarkınızı dinlemek istiyorum. Baştaki şarkı harikaydı.
1: Eyvah. Söylediler dediler ki Berdan Bey'i davet ediyorsunuz ama yerinde durmaz dediler. Dedim ki ilk konuğumuz Burak Kutlu daha mı ondan hareketli bildiğin gibi değil dediler. Artık efendim sürçülisan
0: onlar
1: edersek
0: popçu,
1: affola.
0: Onlar popçu biz halaycıyız ya.
1: Evet. Yok anam sen halaycı, topçu, efendim popçu her şey bütün enerji patlaması durumunda maşallah.
0: Yok demin çok maşallah. Güzel bir şarkı dinledik senden bir tane daha dinleriz yani.
1: Hadi o
0: İnşallah.
1: Zaman
0: hadi
1: peki
0: bak.
1: Buyurun. Dinleyelim. Buyurun şefim.

0: Of ne güzel ya. Vallahi ne güzel. Ben de çok
1: Ay,
0: seviyorum bu şarkıyı. Sen
1: çok
0: de
1: güzel
0: çok güzel
1: eşlik ettin.
0: söyledin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel de çaldılar. Ne
1: Ay,
0: bileyim hep güzel yani.
1: değil mi? Hep
0: Ortam
1: güzellikle
0: da
1: dolalım
0: güzel.
1: canım benim. Berdan, şöyle bir şey soracağım. Şimdi sen Mardin doğumlusun.
0: Yok
1: Şimdi,
0: ben Diyarbakır doğumluyum.
1: ah.
0: Isparta'da büyüme, İstanbul'da yetişme aslen Mardinliyim.
1: Aa, çok enteresan. Isparta ne alaka?
0: Ya da babam devlet memuruydu işte ekmek parası. Isparta'ya
1: Ha,
0: yerleştik.
1: bir bak
0: Gelendosu
1: yüzüme
0: ilçesi.
1: baksa. Ha.
0: Yok hani yüzüme bak derken kameraya da bakıyorum.
1: Bak
0: Orası da
1: bak.
0: senin yüzün ya o yüzden
1: Hayır
0: diyorum.
1: hayır şuraya bakıyorsun.
0: Ya işte bakmayın kardeşim bana ya bakmayın bakmayın. Tamam şimdi bak
1: Ay
0: ben
1: valla.
0: Diyarbakır
1: Ha,
0: doğumluyum.
1: evet. Ha buraya. Sonra.
0: İşte unuttum bak gördün mü?
1: Gerçekten mi? Sen Diyarbakır doğumlusun Berdan.
0: Ama
1: Tamam ama
0: Mardinliyim.
1: asıl dedelerin Mardinli. Peki bu
0: Evet.
1: şekilde doğmak sana müziğine ne kattı canım ya?
0: Hiçbir şey
1: Gerçekten.
0: valla.
1: Ne demek hiçbir şey?
0: Hiçbir şey katmadım.
1: Makamsa ama gırtlağında, ruhunda, sesinde anlatabiliyor
0: Ya
1: muyum? Bu
0: ben
1: o Mezopotamya'nın muhteşem ruhu
0: kadim
1: bence var.
0: toprakları işte
1: Ama
0: 3000
1: var.
0: 5000 yıllık tabii ki 10 bin yıllık. Ya şimdi Mardin güzel bir memleket ama bana katılan ne oldu? İmkansızlıklar, zorluklar. Aslında şu anda çocuklara bayram ağzı şunu söylemek lazım. Yani zorluklar insanları hıslandırıp ve belli bir noktaya getirir.

0: getiriyor. Dolayısıyla insanların birazcık zorluk çekmesi lazım ki bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ben de gezdim, gördüm ama kendim çalışmayı öğrendim. Mesela ben 13 yaşında çalışmaya başladım, para
1: İlk
0: kazanmaya
1: ne iş
0: başladım.
1: yaptın mesela?
0: Mesela babam devlet memuruydu ya, Ziraat
1: Evet.
0: Donatım Şube mesela ilaçlama gübre satıyordu.
1: Hı.
0: Babam iki tane işçi çağırıyordu. Diyordu ki bunlar işçiler indirecek, devletten para alacak. Ben
1: Evet.
0: de diyordum ki baba öyle yapma, bir tane işçi çağır, ben
1: Tabii
0: indireyim, ben
1: kimse.
0: paramı alayım
1: Helal
0: diyordum.
1: olsun.
0: Yani
1: Ne kadar çok ağır mıydı
0: işte
1: bu
0: ayakkabı boyamaya
1: indirdiklerin?
0: bile ben bir
1: Başladın.
0: ara ben sandık hazırladım. Ya işte para az geliyor ya, şimdi baba da memur yani. Ben de dedim ki işte paramı
1: Aileye
0: kazanayım.
1: katkıda bulunmak istedin.
0: Yok, kendime katkıda aslında bulayım. Çünkü herkes bir yerde okuyordu, bir yerde çalışıyordu. Benle babam bir de kız kardeşim kalmıştık. Uzun lafın kısası şu. Yani ayakkabı bile boyamaya kadar gittim ben. Hatta babam sandığımı kırmıştı. İşte memur çocuğusun,
1: Aa,
0: sen müdür
1: yapma bunu şimdi
0: çocuğusun,
1: dedi.
0: olur mu ayakkabı falan gibi.
1: Sen ne dedin?
0: Vallahi ne diyeyim babaya şimdi. Kaldım
1: Babaya
0: öyle
1: ne
0: orada
1: dedin?
0: da
1: Ama
0: yani.
1: şöyle bir şey var. Sen ticareti de demek ki hani çocukluğundan beri seviyormuşsun ki
0: Seviyorum.
1: şu anda çok ciddi bir ticaret işine
0: Evet.
1: girdin.
0: Evet ama böyle bak Aslı'cığım, şu konu
1: Canım.
0: şu. Yani aslında ben ticareti sevmekten ziyade çalışıp kazanmayı seviyordum.
1: Ne
0: Yani
1: güzel.
0: madem ki bana vermiyorsunuz, ben çalışayım, alın terimle ben kazanayım, ben harcayayım. Ve ben acayip harcayan da bir adamdım yani.
1: Harcamayı sevenler çalışacak da aynı
0: Süper
1: zamanda.
0: savurgan bir adamım
1: Değil mi
0: yani.
1: Berdan?
0: Kesin net. Ben o
1: O
0: yüzden diyorum.
1: zaman bir dakika çalışmamız lazım Berdan şu anda.
0: İşte ben de o
1: Şu an ne
0: yüzden
1: yapman gerektiğini biliyor musun Berdan?
0: çalışıyorum.
1: Söylüyorum.
0: Ne?
1: Aman amanı söylemen lazım.
0: Söylüyorum. Çalışayım.
1: Çalış.
0: Çalış.
1: Hadi çalış.
0: Buyur.
1: Aman
0: Çalış.
1: aman Berdan
0: Çalış.
1: Mardin. Buyur.
0: Aman amanla çalıştık.

0: Ya kusura bakmayın şefim, yani solistim hepiniz, öyle aklıma geldi. Dedim ki yani 2003 ya, 2004'ü, 6'yı, 7'yi bağlayayım. Bak ne şarkılar yapmışız. Ya ne şarkılar. Ya bir de bu şarkı hangisiydi ya? Senden
1: Hangisiydi?
0: çocuğum olsun istiyorum. O zaman Eyüp Kanat vardı, İbrahim abi, ellerinden öpüyorum. Tatsesin
1: Evet,
0: şeyi,
1: buradan sevgiler, selamlar
0: menajeri.
1: olsun.
0: Ya o zaman bizim Murat Güneş o şarkıyı götürmüş, İbrahim abi okusun diye. İbrahim Tatlıses. Senden çocuğum
1: Ciddi
0: olsun.
1: olamaz. Sana
0: Şimdi
1: nasıl geldi bu şarkı?
0: işte Eyüp bana getirdi şarkıyı. Ben de okuyacağım. Bizde de şimdi bu aşiret sistemi var ya hala. Kardeşim diyorum, bak ben aşiret mensubu falan değilim diyorum Mardin'dekilere. Yok öyle aşiret. Abi diyorum, bak ben bu şarkıyı okuyacağım senden çocuğum. Okuyamazsın. Niye? Oğlum millet bizi topa tutar. Ne demek senden çocuğum olsun falan filan. Abicim ne romantik bir şarkı diyorum. Bir de,
1: Evet.
0: olmaz, sana
1: Kim diyor?
0: yakışmaz. Ya işte
1: Kim diyor?
0: aşiret.
1: Akrabalar mı diyor?
0: Akrabalar.
1: Eyvah. Sen akrabalara mı dinletiyorsun önce şarkıları? Ne
0: Ya işte
1: yapıyorsun?
0: o zaman ya
1: Aha.
0: bizim doğulular şarkıcı olunca ya abisi ya
1: Doğru.
0: teyzesi
1: Sonra ne
0: menajeri
1: oldu
0: oluyor
1: peki?
0: yani, fark etmiyor.
1: Sonra nasıl izin
0: Şimdi
1: aldın?
0: hatta kadınlar şarkıcı olsa kocası direkt menajeri. Yani bizde öyle hani doğuda. Şimdi sonra ne diyordum abi? İşte
1: İşte izin alacaktın. Nasıl
0: ya
1: okudun bu
0: neyse, ben
1: şarkıyı?
0: izin mizin falan filan anlamadım, dedim okuyacağım.
1: Okuyacağım.
0: Kavga gürültü okudum.
1: Çok iyi
0: Sonra
1: yapmışsın.
0: dedim, bak oğlum ben size ne dedim, patlayacak şarkı dedim. Patladı mı?
1: Kaç
0: Patladı
1: milyon?
0: şarkı.
1: Kaç
0: Şarkı
1: milyon?
0: o milyon milyon. Ne kaç milyon, ne 100 milyonu geçti yani. O zamanlardan bu zaman. Ama şunu demek istiyorum. Sonra pembe giydim.
1: Bir dakika, bununla
0: durdum.
1: ilgili benden soracağım. Lütfen sorularıma müdahale ediyor ama lütfen, değil
0: Tamam
1: mi?
0: abi, durdum. Buyur.
1: Şu pembe olayına
0: Heh,
1: gireceğim. Bir
0: tamam.
1: müsaade et. Bu
0: Tamam,
1: pembeyi
0: hadi.
1: neden giyersin?
0: Buyur.
1: Fuşya hatta. Bunun hepsini soracağım ama biraz önce İbrahim Tatlıses dedin. Şimdi aklımıza çok güzel onun söylediği bir şarkı var. Gülüm Benim. Yapalım mı şefim? Hazır mı?
0: Ana evet, okuyor
1: Ya,
0: okuyor.
1: hadi
0: Vallahi
1: okuyalım.
0: harika.
1: Haydi buyurun.
0: Harika.

0: yapıyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü çok kısacık bir aramız var. Hemen buradayız.
1: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, İzzet Altınmeşe, ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Harikaydı.
1: Aa evet.
0: Maşallah.
1: Elinize sağlık. Güzel.
0: Vallahi nefesine, yüreğine sağlık. Tam bir bayram coşkusu bugün yaşanmıyor mu? Yaşanıyor vallahi, sayende.
1: Bayram coşkusu devam ediyor. Yani
0: evet. Yani bugün Arife ama biz girdik bayrama
1: olsun.
0: Gibi.
1: Olsun. Ayakkabı aldın mı kendine?
0: Ay değil mi? Değil bayram mi? Demek ayakkabı demek.
1: Tabii canım ayakkabına.
0: Sürekli alıyoruz. Ah eskiden bayramda koy böyle. Bayrama.
1: Ayakkabı yokşa bak nerede eskiler.
0: Sen hakikaten öyle bir şey yaşadın mı? Yaptın
1: ya,
0: mı?
1: Yahu yaşamaz anlatsana. Mıyım ben gidiyordum zorla paramı yani ya biriktiriyordum ya babama şey yalvarıyordum. O pantolonu ayakkabıyı başucuma koyuyordum sabah onunla kalkıyordum. O kadar sevinim o kadar mutlu kalkıyordum ki inanamazsın. Ya şimdi köşkler, saraylar bile insanları mutlu ediyor. Geçen gün bir arkadaşım söyledi. Arada işte hanımla da kavga ediyoruz işte birileri.
0: Kavga yok nedir o
1: ya
0: kavga?
1: Ya kavga değil
0: gerçi
1: tartışma oluyor.
0: Gerçi evliliğin tadı tuzu.
1: Eve bak, arabalara bak, çalışanlara ya bak, ya. Evin içine bak dedim. Yani
0: evin içinde?
1: O kadar yani huzursuz olmak, yani sarayın neden? Da köşkün de. Neden şu yetinmeyi bilmiyor insanoğlu aç gözlü. Her türlü açgözlü.
0: Yani
1: aslında ölümü her gün aklına getirdiğinizde hayat daha güzel olacak. Mesela ben her gün mutlaka iki kere ölümü düşünüyorum.
0: Sonra? Net. Sonra ne oluyor?
1: Sonra egom gidiyor. Ukalalığım gidiyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra ne bileyim makamım gidiyor. Şöhretim gidiyor. Normal insan gibi mücadelemi ve işimi yapıyorum.
0: Güzel, güzel böyle bir şey.
1: Bu.
0: Yani zaten yanlış anlama da olması gereken bu değil midir? Bunun için ölümü düşünmeye gerek mi var? Bir gün mutlaka her canlı ölümü tadacak. Evet tadacak.
1: Ama insan...
0: Ölümün bile Rabbim hayırlısını nasip etsin. Amin. Gerçekten nasıl amin. Hayırlısı olur derler. Ama onun da hayırlısı var biliyor musun? Onun da hayırlısını nasip
1: amin,
0: etsin
1: ama
0: Rabbim.
1: Ben de bir şey söyleyeyim mi? Ama insanlar da hiç ölmeyecekmiş gibi işte oralarda yaşıyorlar. Ben onu anlatmaya
0: ay biz
1: çalışıyorum.
0: Niye böyle?
1: Aman
0: böyle
1: bırak. Ya bayram var bayram
0: evet,
1: bayram ya.
0: Evet canım benim ya. Aslında. Daha sana soracaklarım var. Pembeyi sen, niye giydin diyeceğim ama önce Eşar bunu yan bağlama gelsin
1: sen
0: mi?
1: Sen bir türkü
0: hadi
1: söyle.
0: Okuyayım.
1: Sen hiç türkü söylemiyorsun.
0: Söylemeye çalışıyorum. Hadi söyleyeceğim. He. Hadi sen de eşlik edersin bana. Buyurun şefim.
1: Vay maşallah. Eşar bunu yan bağlama gel.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ay harikaydın.
0: Alkışlıyorum.
1: Şimdi Berdan'cığım.
0: Ayakta alkışlıyorum.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Biz de seni. Berdan, niçin pembe giyindin hayatım ya? Böyle bir pembe takım elbiseyle bir gün bir açtık gazeteleri işte elimizde telefonlara bir baktık. Pembe giyinmiş. Aa dedim neden? Sonra neden? Ama çözdüm işi ama senden dinleyelim neden. Ben çözdüm, ben biliyorum nedenini.
0: Pembe.
1: Bir reklam stratejisiydi pembe yani. Bence.
0: Pembe.
1: Ben söyleyeyim
0: ben şeylerden.
1: Mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Şimdi efendim.
0: Söyleyeyim mi?
1: Söyleyeyim mi? Şimdi biraz önce bahsetti ya işte Isparta'da da dedeler kendisi bir süre yaşamış falan. Isparta'daki gülleri efendim. Sevgili Berdan Mardin'i tohumları alıyor. Mardin'deki o topraklara bir güzel ekiyor. Sonrasında o Isparta'nın muhteşem kokulu pembe gülleri açıyor, açıyor, evet. Açıyor, açıyor. Evet. Diyor ki ben diyor buradan çok özel bir iş yapacağım. Dünyaya gül yağı satacağım. Dünyayı mis gibi bizim topraklarımızın gül kokusuyla saracağım diyor. Evet. Ve bu işi hayata geçiriyor. Ama bir farkındalık yaratmak durumunda. Gül pembesi bir takım giyiyor.
0: Evet, güzel. Aslında hikaye...
1: Böyle başlıyor.
0: Hikaye çok kısa şöyle. Şöhret olduğum zaman o topraklarda aslında Mardin'de köyde doğmadım ben. Çok küçük bir köy. Şimdi devletimizin kanalında şarkı söylüyoruz ve devletimizin, Cumhurbaşkanımızın hep söylediği şey ne? Tersine göçü sağlamak. Dolayısıyla ben de kendimi o topraklarda babamın ve amcalarımın acı coğrafyasında... Oradaki kadınlar hep tezek yaparlardı, tezek kokardı. Yağmur yağdığında ben hep koklardım. Benim burnum çok iyidir kokuda, kulağım da çok iyidir müzikte aslında. Ve ben orada kadın istihdamı başlattım. Ve şu anda bizi izliyorlar. Sabah 4'te kalkıyor, 500 kadın şu an gül topluyor şu an Mardin'de. Ve şu anda Mardin'deki kadınların gül hasadı var arkadaşlar.
1: Efendim kadın istihdamına destek veren herkesi gönülden kutluyorum. Şöyle ki sen bu konuyu açmışken ben de şunu söyleyeyim. Sen buraya şeref veriyorsun, geliyorsun, konuk oluyorsun.
0: Şeref bize ait.
1: Tabii ki bunu hep söylüyorum. Değerli arkadaşlarım geliyorlar. Bila bedel burada bizimle kendi seslerini, sanatlarını icra ediyorlar. Evet. Her sanatçı çok kardeşim, arkadaşım için bir iyilik yapıyorum. Evet. Geçtiğimiz haftalarda Gazze'ye sıcak yemek gönderimi yaptık. Evet. Sevgili Burak Kut için, Akeza Emirkan'la birlikte de Emirkan için. Şimdi de senin için ben madem bayram ya.
0: Evet.
1: 10 çocuk giydireceğiz.
0: Tamam.
1: Togemder'e bağış yapıyorum şu anda.
0: Tamam.
1: Kayıtlara geçsin.
0: Tamam.
1: Togemder gerçekten iyiliği büyüten, çoğaltan muazzam bir dernek. Sayın Cumhurbaşkanımızın hanımefendileri, Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde kurulmuş muhteşem bir dernek. Ben bu derneğin sıkça ziyaretçisiyim ve elimden ne gelirse destekçisiyim. Hal böyleyken çocukları giydirelim. Togemder de vesile olsun. Senin için, buraya geldiğin için, şeref verdiğin için ben Aslı Hünel olarak şahsım adına bir yardım yapıyorum.
0: Benim için de
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Olmuş oldu Togemder'im değil mi?
1: Togemder'e o senin
0: Togemder'e
1: o güllü,
0: ben de şey göndereyim.
1: Güllü limonatalarından.
0: Çocuklar için
1: lokumlar.
0: Siz giydiriyorsunuz
1: evet.
0: Ya.
1: Evet.
0: Ben de o kadınların elleriyle toplanmış gül suyundan Togemder'e limonata, güllü limonata göndereyim
1: ay,
0: çocuklara.
1: Ay kaç şişe?
0: Kaç şişe?
1: Kaç şişe?
0: Kaç şişe göndereyim?
1: Kaç şişe istersen.
0: Tamam kaç şişe isterseniz göndereyim.
1: Tamam sen kaç şişe istersen söyle şimdi. Bu
0: tamam işte maliyeti hesaplayayım ona göre söyleyeceğim.
1: Maliyeti ya sen de Allah elini versin. Ben söylüyorum. 100 şişe gönderiyor Berdan Mardin'e.
0: 500 Mardin'e. Şişe gönderiyorum ben.
1: 500 şişe, şişe gönderiyor.
0: Allah Allah.
1: Harikasın. Sadece biliyorsun kıyafetle vesaireyle değil birçok konuda yardımları var. O kadar fazla ki bu program yetmez.
0: Çok güzel biz de destek
1: o yüzden
0: vereceğiz.
1: Biz de sanatçı olarak
0: kesinlikle.
1: Topluma hizmet eden bireyler olarak bu farkındalığı burada yaratmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Sen de
0: çok iyi
1: olsun.
0: Yapıyorsun. Vallahi ben de aynı şekilde destek olurum
1: çok
0: ama ben
1: ederiz.
0: Yine de kendi köyüme de yatırım yaparak da
1: peki.
0: Aynı zamanda o kadınlara da inan bana nasıl söyleyeyim o çocuklara zaten yani şöyle söyleyeyim yapacağınız şey devlet adamlarımızın yani iş adamlarımızın pardon yapacağı ve sanatçılarımızın şeylerden bir tanesi şu sadece ne olursunuz iyi dinleyin kendi yani bunu böyle klasik algılamayın ha bak ben 5 sene bitki yetiştirmişim.

0: Milyon dolarlar harcamışım, evimi, arabamı satmışım. Öyle ticari amaçlı gütmemişim. Devletime, ülkeme katma değer katmaya çalışmışım ve sonra markayı kurmuşum. Her iş adamı kendi köyüne 3-5 milyon dolarlık kırsal kalkındırmayı güçlenecek bir iş verse zaten şehir ve metropoller bu halde olmayacaktır. Bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz. Ve Belda Mardin'in güzel sesiyle devam edelim.
0: Ben
1: Mahur.
0: Mi söyleyeyim yine?
1: Mahur
0: ha,
1: değil
0: Ahmet
1: mi?
0: Kaya'yı ben eskiden TRT Kürdi
1: evet,
0: programları
1: biliyorum.
0: Çok çekerdim.
1: Biliyorum.
0: O Defne abla olsun, yönetmenlerimiz olsun, kameramanlarımız olsun hep...
1: Hep seni çok seviyor.
0: Aa, sağ
1: çok
0: olsunlar. Ben de seviyorum. Ahmet Kaya şarkısı çok seviyorlardı.
1: Evet.
0: Ben de bu ekibe gelsin.
1: Hadi o zaman.
0: Sizin ekibinize gelsin.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Mahur geliyor. Evet.

bilinmezliği bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Vallahi ne güzel oldu.
1: Bayram öncesi güzel oldu yani.
0: Bence de. Mikrofona konuşalım.
2: Yok, mikrofon şeyini ya, aldım da. Kusura bakma.
0: Sanki kaç

0: sene yaptın program TRT Kürdü'de.
1: Ben 2010'da başladım.
0: Evet.
1: Yani herhalde bir 3000 bölüm çektim.
0: Öyle maşallah. Şey.
1: Yani bayağı bir çektim. Ben öyle bir şey değil.
0: Neler yaptın mesela? Yani sadece şöyle, şarkı mı söyledin?
1: Aslında ben evet. 2003'te evet. ilk yani Kurşun Yarası dizisini çektim. Yani benim aslında aktörlüğüm yani oyunculuğum
0: evet.
1: 2003'te başladı. Yani biliyorsun benim benim kadrom da çok sağlamdı yani o zaman. Mesela şimdi evet. bizim Bülent İnal vardı.
0: Tabii.
1: Ahmet Mümtaz vardı.
0: Neydi i̇şte çekmiş olduğun diziler?
1: Mesut Akusta vardı. Yani Fikret Hakan vardı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok büyük bir kadroydu yani. Kurşun evet. Yarası'nı çekmiş.
0: Hah, Kurşun Yarası.
1: Sonra ben küstüm bir sene sonra. Halil Efe ya, Halil Efe'yi ben oynadım. Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet.
0: Allah.
1: Bitsez de yalısına varmadan Halil'im. Aman koptu kıyamet. Yani bu türkünün hayatımda hiç bilemediğim Halil Efe'sini ben oynadım. Sonra da ben Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği evet. üzerine TRT Kürdü'de program yapmaya
0: muhteşem.
1: Başladım.
0: Bence çok
1: ve
0: güzel oldu.
1: Ve güzel de oldu.
0: Çok.
1: Yani.
0: Çok güzel oldu.
1: Güzel de bir şey oldu yani.
0: Senelerce yaptın, ne kadar güzel.
1: Ya ben Cumhurbaşkanı çıkıp TRT Kürdü şeş açıldı dediğinde oturup ağlamıştım yani. Senelerce yasaklanan dil üzerinde yani. Neyse mevzu buydu işte yani. Çok çektim.
0: Erdan.
1: Çok program çektim.
0: Vallahi hep güzel programlar çek. Rabbim böyle çekmeyi nasip etsin.
1: Amin.
0: Şimdi sana ne diyeceğim biliyor musun? Programımız bitti, süremiz doldu.
1: Ha, hediyem ne?
0: Hediyeni söyledim biraz önce.
1: Ha, o.
0: Senin için tamam. iyilik yaptık.
1: Bir de limonata da bize gönderdin.
0: Sen de evet, ne biz, güzel evet, limonata gönderdin.
1: Şaka yaptım ya, şaka
0: buradan
1: tabii
0: o zaman
1: ki.
0: Hep birlikte gel bizi izleyen değerli izleyicilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlayalım efendim. Nice nice bayramlar olsun. Senin de son cümlelerini alalım ve kapanışa geçelim güzel şarkımızla.
1: Yani Kurban Bayramınız kutlu olsun, sağlıklı, bereketli, huzurlu geçsin.
0: Amin.
1: Hayatta her şey para değil, birazcık da karakterinize önem verin, birazcık da Allah'ın yolundan gidin diyeyim öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz Berdan, yüreğine sağlık efendim. Şimdi geliyor sizler için Mavi Mavi.

aynı saatte sizin ekranınız. TRT Müzik ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın, esen kalın. Mutlu akşam.

0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Aşk ve Ötesinden tekrar size merhaba derken büyük bir keyif içerisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi dostlarla, arkadaşlarla hazır sizlere bugün seçtiğimiz güzel şarkıları teker teker çalacağız.
1: Çok güzel bir şarkıyla açılışı yaptık. Aslında bizim de Aşk ve Ötesi albümünde yer verdiğimiz çok nadide parçalardandır. Sevgili Gülay Sezer'in söz ve müziğini yazdığı Cesaretin Var mı Aşka dedik.
0: Böyle her 10 senede bir bu şarkı teker teker yeniden meşhur oluyor.
1: Eskimeyen şarkılardan.
0: Sevgili Gülay'a buradan selam edelim.
2: Selam.
0: Evet Murat'cığım, nasılsın? Evet,
2: İyiyim.
0: Çok güzel bir kazak yeşil.
2: Evet, teşekkür ederiz.
0: Sana çok yakışıyor.
2: Sağ olun.
0: Kırmızı da yakışıyor ama yeşil bir başka yakışıyor.
2: İyiyiz, enerjimiz güzel.
0: Şimdi bir başka duayenin eserine geçiyoruz şimdi. Bir başka bölümde bahsetmiştim ya Adnan Ergil şarkıları için. Hı hı. Her bir notası teker teker yerine oturuyor. Vallahi bir eksik bir fazla bile kabul etmiyor. Kayahan'ın neredeyse bütün eserlerinin tamamı öyle. O yüzden hani bestecilik deyince özellikle pop müziği kategorisinde. Şimdi Kayahan'ı nasıl kategorilendireceğiz ben de bilmiyorum. Kayahan kategorisi.
1: Evet, Kayahan kategorisinde.
0: Ve buradan da kendisine rahmet okuyoruz.
2: Rahmet olsun.
0: Mekanı cennet olsun ustamızın.
1: Hadi yapalım o zaman.
0: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten şahane bir icra vardı. Murat'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abiciğim. Sağ olun.
0: Sizlerle beraber müzik yapmaktan dolayı çok mutluyum ve sizlerle gurur duyuyorum. Kendi adıma bunu söyleyeyim.
1: Teşekkür
2: biz
1: ederiz
2: de öyleyiz abi. Senin
1: biz
2: gibi
1: de öyleyiz. Biz de öyleyiz.
0: Arkadaşlar, Kaya'nın bu muhteşem eserinden sonra yine Müslüm Gürses'le anılmış. Burada anonsu artık sizlere bırakacağım arkadaşım.
2: Murat abi sana yakışır bu anons.
1: Öyle mi? Teşekkür ederim.
2: Şöyle bir Davudi sesinle.
1: Sözleri yine Şakir Askan'ın, müziği Burhan Bayar'a ait bir Hasret Rüzgarları diyelim. Hı hı. Babaya da rahmet okuyalım. Onu yine yad edelim.

0: Gerçekten tüylerim diken diken oldu abi. Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık. Çok güzel
1: ederim
0: bir eser,
1: kardeşim
0: çok
1: benim.
0: güzel
1: Çok
0: bir
1: sağ ol.
0: beste, çok güzel sözler. Ve sen de çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: ağzına sağlık.
1: Senin
0: Çok
1: güzelliğin.
0: teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Aa bak şimdi şimdiye kadar hep böyle güzel güzel şarkılar söylemiştik. Bu şarkı da nereden çıktı şimdi? Bu Elveda diyen bir şarkı.
0: O da aşkın bir parçası, sevdanın bir parçası.
1: Bu
0: Bazen
1: şarkıyı sevgili Göktuğ Varözdöken'den dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Özgün'ün, değil mi bizim?
0: evet, Özgün Uğurlu'nun, Özgün'ün.
1: Özgün de kardeşimiz. O da onunla da komik hikayelerimiz var. Aynı dönemdaşız biz. Özgün'üm seni seviyoruz kardeşim.

0: Canım kardeşim benim. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten muhteşem okudun.
1: Şarkı ruhuna çok sağlık. Güzel. Çok sağ ol abi. Şarkı çok güzel. Hayatta bazı insanlara bazen elveda demek gerekir. Bu da böyle içselleşmiş demek ki bizimle.
2: Hayatta elvedalar var. Neticede yaşam süremiz de evet. Belli bir yere kadar. Zaten hayattan da elveda diyoruz. Evet, insanlığı olarak. Elveda da merhaba kadar hayırlısıysa hayırlısıyla gelsin. Elvedanın da güzeli vardır.
1: Kesinlikle.
2: Yine de vedaları pek sevmeyiz. Hoşlanmıyoruz. Neticede biz de bir garip insanız.

0: Fakat şu dikkatimi çekiyor. Aşk için hep şarkılar, aşk acısına şarkılar. Ve ben bir dönem şöyle bakmıştım. Kim aşk için ne demiş diye. Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Demiş ki bir ben ol da gör diye. Yani öyle bir açıklama var ki haydi bakalım cevabı yok. Aşık Veysel'e sormuşlar. Veysel Baba aşk nedir diye o da demiş ki seversin alamazsın olur sana aşk.
1: Aşk.
0: Kim bilir daha tatmadığımız ne aşklar var. Belki bir gün gelir biz de elveda dedikten sonra gerçek aşka ulaşır mıyız artık onu da hak bilir diyerek. Bir sonraki eserimizin anonsu çünkü Neşet Ertaş eseri geliyor ya biraz böyle o duyguya da büründük mü ne yaptım?
1: Benim dilim tutuldu şahsen yani çok, çok iyi şeylerden bahsettin.
0: Kozan Yöresi'ne ait bir uzun havayla girizgah yapacaksın bildiğin
2: evet,
0: kadarıyla.
2: Evet, evet. Bir Akeller diyeceğiz. Hemen ardına Bozkır'ın Tezenesi. Neşet Baba'dan bir.
0: Ya. Neşet Baba'yı konuşuruz eserini icra edelim.
2: Ah, yalan dünya.
0: Çünkü duygulandık tamam,
1: evet,
0: önce.
1: Evet.
0: Sevgili Samet'ten önce şöyle güzel bir bozlak açışı alalım mı?
2: Olur.

0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Şimdi Neşet Baba'yı konuşuruz dedik. Biraz Neşet Ertaş konuşmakta fayda var arkadaş.
1: Evet.
2: Abi Neşet Ertaş benim çok sonradan tanıştığım bir ozanımız. Hı hı.
0: Kendisi... Tanıştın mı?
2: Hayır.
0: Ha, tanıdım diyor.
2: Tanıdım yani. Tanışmak o hani kalben tanışmak, kalben tanımak. Tabii ki de biliyordum Neşet Ertaş'ı. Fakat Neşet Ertaş bu ülkenin en değerli Anadolu çocuklarından biri. İnanılmaz bir felsefesi vardır. İnanılmaz doğal bir adam bir kere. Ozan olmasının en büyük sebebi de bu benim nezdimde. Yani Neşet Ertaş için bunları söyleyebilirim kendi adıma.
0: Vallahi Allah mekanını cennet eylesin. Bu topraklara hani gelmiş çok özel gurur duyduğumuz insanlar vardır ya. Her meslekte var bu. Evet, her meslekte evet. Var. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk var. Hani kesinlikle, bu topraklara geldiğinden kesinlikle. Dolayı, burada olduğundan dolayı çok mutlu olduğumuz. Tabii ki futbol dünyasında Metin Oktaylar da var bunun içerisinde. Hani düzgün insan deyince akla gelen insan Neşet Ertaş, neşe, dert, aşk. Buradan selam olsun ve rahmet olsun diyoruz. Şimdiki şarkımız ise sevgili Aysel Gürel'in sözleri.
2: Ve sevgili Onno Tunç'un bestelediği. Çok da değerli bir bestecimizdir Onno Tunç. Senin kesin anın vardır.
0: Hayır. Onno abiyle. Yanarım. Onno Tunç'la tanışamadığım için yanarım. Kızı Ayda şunu diyordu. Babam seni tanısaydı çok severdi diye söyler. Biz Ayda ile Sezen'de çok çalıştık tabii. Çok şey kaçırdım. Onunla çalışamayarak olsun. Ve tanışamayarak.
2: Ölmeyen eserler bıraktıkları için değil bizlere. Mi? Onlarla o şekilde tanışmış oluyoruz. En
0: bak Onno Tunç dedin el dilim tutulmaya. Bayağı kavuştu. Peki o zaman yapalım şu şarkıyı.
2: Yapalım.
0: Haydi bakalım.

0: Şahane.
1: İnanılmaz güzel bir enerji.
0: Evet arkadaşlar, şahane evet, gidiyoruz.
2: Eser biraz zormuş abi. Terinden gayet güzel anlaşılıyor şu
0: evet,
2: an.
0: Evet, kondisyon istiyor.
2: Kondisyon istiyor. Evet.
0: Kondisyon istiyor. Ama güzel eser, güzel icra ettiniz. Sevgili Semihciğim, ellerine sağlık kardeşim.
2: Güzel oldu.
0: Şimdiki eserimizde Kenan Doğulu'dan.
1: Kenan Doğulu'nun söz ve bestesi, ona ait olan Tutamıyorum Zamanı isimli şarkıyı söyleyelim mi beraber?
0: Hadi bir yapalım, sonra hadi muhabbetini yaparız, tamam. Nasıl olsa.
3: Buyurun.

0: Evet. Kenan Doğulu da ne güzel bir şarkı yazmış ama, değil mi dostlar?
1: Kesinlikle. Fatih abim de Kenan Doğulu'nun neredeyse bütün albümlerini çalmış biri aramızda.
2: Yani ilk albümlerine değilse de son gelen albümlerinin çoğuna tabii ki çalıştık. Şöyle söyleyeyim, Kenan çok popüler bir isim. Fakat bu popülerliğinin yanında da çok özel bir müzisyen. Gerçekten çok iyi bir müzisyendir Kenan. Evet. Keza abisi Ozan.
1: Evet.
2: Ozan ve Kenan ikisi de efsanedir. Dünyanın en iyi insanlarını ben çok seviyorum her ikisini de. Buradan da selam ediyoruz. Sevgili Kenan'ım ve Ozan'ım, sizleri seviyoruz. Sizlerin daha çok şarkılarınızı da yapmayı istiyoruz tabii ki. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadık. Bizler ele aldığımız repertuardan ve şarkılardan çok keyif aldık. Sizleri de aynı keyfiyetle yansıtmaya gayret gösterdik. Haftaya tekrar bir başka Aşk ve Ötesi isimli programımızda tekrar görüşeceğiz. Şimdi de sizlere Sabahattin Ali'nin sözleri ve Zülfü Livaneli'nin bestesiyle, o harika eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım budur.
4: Eskimeyen şarkılar yarın TRT Müzik'te.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

bende göz yaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocuk.

TRT Müzik ekranlarından ve gece şarkılarından bir kez daha hepinizi içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Efendim, bu benim aslında yıllar önce yazdığım söz ve yaptığım bir besteydi. Kime kalmış bu dünya? İnan ki sana da kalmaz. Para, mal, mülk, eğlence, bu koşuşturma nereye kadar? Hala bu şarkıyı yazdığım duygulara sahip bir şekilde söylüyorum bunları. Çünkü ömür dediğimiz şey, evet, herkese veriliyor ama herkesin yaşadığına gerçekten hayat denmiyor. Kendini keşfedendir oysa hayatı olan, kalbinin en mahrem yerlerine dokunabilendir. Bu aşkla olur, inançla olur, sanatla olur. Ve şimdi sırada iki önemli adam, iki önemli aşık. Sanatını çok güzel icra etmiş ve sırf bu yüzden hepimizde çok derin izler bırakmış iki tane ozanımız. Aşık Veysel ve Neşet Ertaş türküleriyle gece şarkıları devam ediyor.

0: güzelce geçecek. Harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Evet, stüdyoda alkışlar, kıyametler kopuyor gerçekten. Normalde 70-80 bin kişi alışıyoruz. Burada 8 kişi var. Olsun ama ekranları başında tabii ki yüzlerce kişi değil, binlerce değil. On binlerce kişi olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı olarak tarih yazıyoruz sayenizde. Ratingler de öyle, ölçümler de. Ve Türkiye'nin her yerinde izlenen tek müzik kanalı. Artık hiçbiri kalmadı. Hepsi gitti yani. Bir TRT Müzik var. Bütün en ücra köşeden İstanbul'dan başlayıp bütün bölgelerimize kadar. Çok teşekkürler. Harika mesajlar atıyorsunuz. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler var. Programını izliyorum diye arkamdan koşan kardeşlerim var. Çok güzel gidiyor yani. O yüzden bu programı enerjimiz oldukça yapmaya devam edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Çok aslında adını eski bir futbol takımından alıyor diyebiliriz. Onun da başında büyük var. O Büyük Altay diye geçiyor. O kulübün adı. Ama kendisi de çok büyük. Çünkü yıllardır biz daha hiç bu işlere başlamamışken bile çok meşhurdu. İlk en ünlü olan bestecilerdendi. Ve sonra tabii sahnelerin hep aranılan ismi oldu. Yani hatta sırf onun için yerler açıldı. Kapılarda kıyametler koptu. Camlar, çerçeveler kırıldı. İnanılmaz şeyler oldu yani. İnanılmaz bir hikayesi var. Aynı zamanda hem işçilik konusunda hem de özel hayatında çok titiz bir insan. Onu çok seviyoruz gerçekten. Bugüne kadar hiç böyle bir kimseye de bir kötü sözünü duymamışımdır. İşinde gücünde dersin ya, onu çok iyi yapıp o şekilde hiçbir şekilde çizgisinden sapmayan bir insan. Bütün bunları söylediğim zaman kim olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü buram buram kalitesiyle, karakteriyle, yaptığı işlerle ve arkasından koşturduğu bütün kitlelerle, bayanlar baylar, bugün Sinan'la sahnede Altay! Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Altay Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

0: Bravo!
1: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize sağlık sizinle.
2: Küçük orkestra dev ki.
1: Evet, evet, evet. Harika.
2: Ne deniyor? Üç kişilik dev orkestra.
1: Harikalar.
2: Hoş geldin tekrar abi.
1: Hoş bulduk kardeşim.
2: Üç onları saysan 15 ben. 18 kişi falanız işte.
1: O kadar.
2: Evet, gerçekten bugün büyük sürprizimiz var demiştik. Öyle de oldu. Soyadı Biber ama kendisi çok şeker bir insan gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
2: Nereden geliyor soyadın acaba? Hiç.
1: Soyadım...
2: Var mı öyle bir şey? Yok.
1: Öyle bir araştırma yapmadım ama...
2: Değil mi? Hani... Enteresan yani. Çok güzel bir... Türkiye'de ama soyadın herhalde bilen azdır. Altay diye herkes bilir.
1: Hemen.
2: Yıllardır.
1: Herkes. Herkes öyle biliyor. Anca böyle çok dikkatli fanlar bilirler yani.
2: Peki soyadım. Abi orada söyledim yani büyük Altay'dan geliyor. Onu herhalde salladım değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Nereden geliyor?
1: Ama
2: yani?
1: Buradan büyük Altaylılara selam.
2: Tabii olsun, ayrı. Tabii ki. Var ama mı onu bir? Daha...
1: Biz Rizeliyiz. Rizeliyiz ama hani köken...
2: Sen Rizeli misin?
1: Evet, evet, evet. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Baktık hani bakılıyor ya.
2: Geriye doğru.
1: Kaç,
2: geriye doğru.
1: Göbek geriye gittik böyle.
2: Bulamadınız mı?
1: Gittiğimizde hala oradaydık yani. Hala Rize'deydik.
2: Hala Rize. Vay be. Evet. Demek ki Altay'ın hani herhalde başka bir şey. Belki büyük
1: i̇smimin,
2: Türk tarihinden
1: ismimin, belki. İsmimin şöyle bir anlamı var. Benim... En büyük abim İzzet, sonra Orbay, Turgay ve Altay.
2: Uyumlu böyle olsun gidiyor diye de bulunmuş. Bir yani, de şey öbür sıralamada da evet, güzel gelmiş yani.
1: Evet.
2: Dört erkek kardeşmişsiniz abi.
1: Biz normalde yedi kardeştik. Şu anda dört kardeşiz.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
2: Şey ama tabii düşündüğün dinlemesi zaman hani şimdi ben mesela...
1: Belki de abim oradan esinlenmiş olabilir.
2: Olabilir.
1: Çünkü ben doğduğumda abim askerdeymiş.
2: Benim şimdi tankımız ilk... falan da var Altay diye
1: evet,
2: çünkü.
1: Altay diye değil evet, mi? Tankımız da var evet.
2: Ben de ister evet, Sinan isimli bir tank isterdim yani hoşuma giderdi. Vallahi güzel bir duygu Altay. Hiç Altay taraftarına zamanda şampiyonluk kutlamasına gel falan öyle şeyler olmuştur belki.
1: Tabii ki.
2: Değil mi tarihinde?
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Ya ben çok yani sen çok büyük değilsin ama ben çok yani okuldayken çok ufaktım değil mi?
1: Çok
2: ortaokuldayken sen yine patlamıştın yani şarkıların var. Kaç yılı var ya?
1: Şöyle düşünürsek ben yaklaşık 35 yıldır söylediğimi
2: evet,
1: düşünürsek.
2: Abi. Ama işte yani büyük tipin falan hiç öyle göstermiyor ya. Hani sanki 35 yılı var. O mu koruyor?
1: O biraz koruyor. O biraz
2: şey,
1: koruyor.
2: Jason Statham gibi biraz. Ona benziyor.
1: Şöyle bir şey var.
2: Kaç var ya?
1: Biz ben hatırlıyorum yani stüdyoda.
2: Suat Suna, Çağrık Odamanoğlu. Onlara buradan selamlar.
1: Selamlar olsun.
2: Virkan
1: Gar abiden stüdyoyu aldığımız
2: evet,
1: zamanlar sevgili
2: o,
1: Gara Mafyan'dan.
2: Şey, Alkent'in orada.
1: Alkent'in orada.
2: Aynen,
1: aynen
2: öyle, Etiler'de.
1: Aynen öyle. Orada beraberdik. Bu sen, 2000'li yılların girmeden.
2: Var ya 99, kaç ilk Alişan'a verişin?
1: Var ya 90'lı yılların
2: tam
1: başı.
2: Tam 99 ben işte lise 1'de falan 99'da normal o zaman.
1: Ama şarkı 90'lı yılların başı. Sonra... ben şarkı...

0: Şarkıyı o zamanlar şimdi ismini söyleyebilirim çünkü şirket kapandığı için Prestij Müzik vardı
1: Tabii.
0: biliyorsun. Prestij Müzik'e göndermiştim. Hatta villadayken daha büyük yere geçmedikleri zaman kapıda böyle takım elbiseyi giyip çok beklediğim günler olmuştur.
1: Ya.
0: Sonra cevap alamayınca ben İzmir'e çalışmaya gittim. Sonra sağ olsunlar onlar geldiler şarkıyı almaya.
1: Almaya geldiler ama sen orada birazcık da ızdırap çektirdin değil mi? Vermedin önce çok. Böyle bir
0: E
1: şey hatırlıyorum.
0: şöyle
1: Anlatmıştın ya bana
0: şöyle Ali
1: Hilmi Lametli,
0: şey
1: Hilmi Topaloğlu çok.
0: evet şey, şimdi Alişan benim arkadaşım.
1: Evet.
0: Alişan şarkıyı çok istiyordu. Sonra Hilmi abiyle oturduk, konuştuk. Ben Hilmi abiyle 5 dakika konuştuktan sonra şarkıyı verdim.
1: Ha, o
0: Tabii,
1: ikna gücü
0: tabii,
1: demek yüksek tabii.
0: tabii, tabii. Ama Alişan'ı severim zaten. Yani
1: Alişan tabii
0: çok
1: canım
0: yani
1: kardeşimiz.
0: daha albümleri çıkarmadan önceden tanıyorum Alişan'ı yani o yüzden sevdiğim
1: Sen
0: bir
1: o zaman
0: kişi.
1: bayağı oluşumlarda falan ilk Türk ikinci Türk pop müziğinin patlama zamanında falan o Demirbaş döneme hem aitsin hem de oraya şahit oldun hep abi.
0: E tabii ki yani 90'lı yıl yani 87 konservatuar 87-88 girişliyim ben okula.
1: İTÜ mü?
0: İstanbul Üniversitesi Batı
1: İstanbul.
0: Müziği Opera.
1: Aa,
0: Tabii.
1: benim okul. Ben de
0: Tabii.
1: altı,
0: İstanbul
1: şey vapur
0: Üniversitesi.
1: iskelesinin oradaki
0: Evet.
1: belediye
0: Evet.
1: konservatuvarı
0: Evet.
1: diye geçiyor.
0: Belediye
1: Ben de
0: Konservatuarı.
1: 6 yaşında girdim oraya.
0: Tabii. Tabii.
1: Vay.
0: Ama sen
1: Piyano.
0: piyanoya girdin tabii
1: Evet.
0: ki.
1: Sonra armoni.
0: Sonra armoni okudun orada.
1: Armoni.
0: Ben 6 sene okudum klasik mezun
1: Opera
0: olamadan.
1: ya. Vay,
0: Tabii
1: bilmiyordum
0: tabii.
1: bunu. E hiç
0: Mezun.
1: peki sonra hiç denemedin mi opera?
0: Şöyle benim hocam Müvedet Günbay'dı. Buradan hocamın ellerinden öpüyorum. Çok
1: Saygılarımı sunuyorum.
0: önemli. Tabii ki bize altın bilezik kolumuza taktılar ama biliyorsun okuldayken çalışırız biz
1: Tabii
0: genelde.
1: tabii aynen.
0: Çalıştığımız için de
1: Aynen.
0: piyasada zaten çalışmaya başlamıştım. 90'lı yılların başında iyi yerlerde çıkıyordum. Sonra bir 95 İzmir'e gittim.
1: Bir İzmir
0: Sonra
1: efsanesi
0: tekrar
1: vardır. Altay İzmir
0: evet
1: efsanesi değil mi?
0: sonra 2000 yılında 99 yılında
1: O
0: tekrar
1: İzmir'e davet edilme ya da ilk hani nasıl o tesadüfen mi olan bir şey?
0: tesadüf.
1: Hmm.
0: Burada Regatta'da Voodoo'da çalışıyordum. O da kapandığı için
1: Kapandı
0: söylüyorum.
1: söyleyebiliyoruz. Meşhur
0: Ondan
1: yerler
0: sonra
1: bunlar.
0: evet orada çalışırken sevgili Ahmet abimiz mekanın sahibi bana dedi ki İzmir'den bir iş geldi dedi. Öyle bir işti ki atıyorum 1 lira alıyordum oradan 5 liralık bir işti. Gider misin dedi. Giderim dedim. Gittim 2 gün orada çalıştık. Sonra döndüm. Teklif geldi. Haftada 4 gün çalışmaya başladım. 5 yıl sürekli orada çalıştım. Sonra İzzet Çapa sağ olsun Şenay Düdek söylemiş ona. Burada bir
1: Vay.
0: çocuk var böyle böyle diye.
1: Selamlar ona da.
0: Evet. Şenay ablama da selamlar. İzzet Çapa'ya da
1: Benim eski
0: selamlar.
1: komşum Şenay
0: Emekleri
1: abla.
0: var.
1: Evet.
0: Çok severim ikisini de. Sonra dedikoduluya çalışmaya geldim. Ondan sonra da zaten her şey farklı
1: Devam
0: oldu.
1: et.
0: Evet.
1: İzmir sende bir uğurlu bir yer oldu ama çünkü adını
0: İzmir halkı benim için çok
1: değil
0: önemli.
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Orada inanılmaz dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Ve hemen hemen çalıştığım bütün yerler bana iyi gelmiştir diyebilirim yani. Ondan önce, oraya gitmeden önce de yazın Büyükçekmece'de çalışıyordum, Malibu'da. Orada da biliyorsun efsane mekan orası da. Oradan da
1: Hepsi
0: kim, işte
1: kapandı
0: İzel
1: gitti değil mi?
0: Çelik, Ercanlar falan.
1: Ya.
0: Evet, hepsi kapandı onların.
1: İzel
0: Onların
1: Çelik
0: geçtiği yer,
1: Ercanlar
0: tabii
1: da var.
0: onlar çalıştığı zaman biz hani acaba burada çalışabilir miyiz diye düşünüyorduk. Öyle yerlerdi yani.
1: Sonra Varya'ya karşılık yok yay yaptın. O nasıl oldu?
0: Şöyle bir arkadaşımız var sevdiğimiz. Sahne burası diye düşün. En arka bistroya geliyor. Bana Varya yazıyor. Ben de ona şarkı okuyordum. Reşat ismi. İzmir'de yaşıyor. Buradan selam olsun
1: Reşat, yok yanın
0: kardeşime.
1: doğuş sebebi
0: Aynen
1: Reşat.
0: öyle. Çünkü peçeteye yok ya yazdı.
1: Aa.
0: Ben de dedim ki ayrıldınız mı dedim. Böyle yaptı. Sahneden yok ya yazdık. Pazartesi günü İstanbul'da Hilmi abiyle hafta sonu beni aradı. Dedi ki gel dedi pazartesi günü seni göreceğim bir şarkı yapmışsın. Biz de stüdyodayız. Kalpsizsin diye bir şarkımız var. Onunla çıkış yapacağız. Her şey yani bitmek üzere. Bütün prodüksiyon bitmek üzere. Tekrar yok yayı dedim ki yapma Hilmi abi yani bizimle dalga geçerler dedim. Yani böyle yani
1: Ha.
0: şu şimdi var ya yapmışsın. Varya çıkmış. Aradan 1,5 sene sonra Yok Ya diye bir şarkı ile çıkmak olmaz dedim. Çıkacaksın dedi. Çıktık. O da sattı. Çıktık. O da
1: Ya o
0: sattı.
1: anda sahne peşite gelince sahne doğaçlama mı söylemeye
0: Evet.
1: başladın? Allah Allah.
0: Evet.
1: Yok
0: Birçok şarkım
1: ya, yok ya.
0: evet. Birçok şarkımı öyle yaptım.
1: Ay güzel.
0: Birçok şarkı öyle.
1: İbrahim abin de böyle bir hikayesi var. Şeyi öyle yapmış. Sahnedeyken Allah Allah bu nasıl sevmek diye başlamış. Çok böyle çılgın şey varmış o zaman. Başlamış Allah Allah Allah Allah diye bu nasıl sevmek anlatıyordu. Böyle şeyler olabiliyor yani
0: Tabii
1: çok.
0: ki, tabii
1: O
0: ki.
1: zaman şimdi madem TRT Müzik'teyiz, Yok Ya'yı konuşmuşken Altay'dan şu ters köşe

0: Yok ya, yok ya. Gerçekten bence Varya kadar güzel olmuş ya. Bir de kimse bir şey de diyemez yani. Sonuçta çaldıysan kendinden çaldın yani. Hani bunun lafı. Başkası yani. Yapsa kötü olurmuş ama tabii.
1: E tabii değil başkası yapsa
0: sinir olurdu kötü yani. Olurdu. O zaman hoş olmazdı.
1: Ama şöyle bir şey var. Doğal olan şeyler gerçekten karşı tarafa geçiyor.
0: Evet. Evet. O işte o an
1: yapay değil yani.
0: O arkadaşının o Reşat mıydı ismi?
1: Onun, evet Reşat'cığım kardeşim.

0: zamanki
1: selamlar.
0: O zamanki o acısını hissetmişsin mi sanki böyle ona moral olsun diye?
1: Çünkü normalde programa geç gelir ve geç geldiğinde de biz Varya ile sahneye çıktığımız için sonra tekrar onun için söylerdik. Yok ya gelince
0: Allah Allah.
1: Yani ayrıldınız mı diye böyle gelince
0: o an çıktı şarkı.
1: O anda çıktı.
0: Başka Ebru Gündeş de çok güzel bir şarkım var abi. Neydi? Kala kala bir sen evet, değil mi? Evet,
1: babacığıma yazdım şarkı. Tabii. O şarkı herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor ama aslında bir
0: evet,
1: oğlun
0: ya, onu söylemiştin.
1: Babasına olan aşkını anlatır yani. Onun hikayesi şu. Sedef bana bir gün dedi ki Bodrum'da...
0: Sedefciğim ona da selamlar buradan.
1: Sedefciğime de Ebru'ya da selamlar buradan ikisine de. Şarkıyı okumak istiyor Ebru Hanım dedi. Dedim ki hani ben düşünmüyorum hani... Çünkü çok sen özel çıkıyorsun. Benim için babamı yeni kaybetmişim, şarkıyı yeni yazmışım. Babam kaybettikten iki gün sonra yazdım şarkıyı çünkü. Ve çalışıyorum çok yoğun, 7 gün çalışıyorum işte Çeşme, Bodrum. Bodrum'daydık. Çeşme'ye gittim, dedi ki bir gel dedi eve dedi, Ebru Hanım'ın evine dedi. Bir gittim, şarkıyı yapmışlar zaten, şarkı hazır. Şarkı hazır, çok güzel olmuştu.
0: Ebru'dan dinleyince çok, tabii sen
1: tabii.
0: Söylemiş miydin?
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyorum
0: Ebru'ya, kendisine. Evet. Ben tabii de çok ki şarkı yaptım ona. Onun sesine deyince insan tabii besteciler başka, çok mutlu oluyor.
1: Tabii ki. Hatta benim Evet albümüm çıkmak üzereydi.
0: Evet, istiyorum evet.
1: Çıkmak üzereydi albüm. Dinletmek için gittim albümü. Dedi ki bu şarkıyı çok beğendim dedi. Müsaade edersen albümden çıkardım kendisine.
0: Aa.
1: Evet.
0: Evet senin değil albümünde.
1: Ben sonra okudum.
0: Sonra
1: iki sene sonra okudum.
0: Sesini hatırlıyorum çünkü.
1: İki sene sonra
0: burada söyledi doğru Evet.
1: Tabii. Çıkış şarkısıydı o da.
0: O zaman Evet'i yapalım bir yeri gelmişken ya.
1: Yapalım.
0: Bu kadar konuştuk.
1: Yapalım.
0: Normalde onu dedik sonlara doğru dedik ama.
1: Tamam.
0: Bence yapalım. Şimdi Evet, Ebru Gündeş, Altay. Şimdi de Sinan'la sahnede.

0: evet.
1: Sonlardaki vibrasyonlar falan operayı hatırlatıyor bana, o eğitimini. Vibrasyonların çok güzel bu finalde abi.
0: Bir ara o kadar çok böyle teknikle söylüyordum ki, yani ilk başladığım zamanlar uzun bir süre arabesk dinleyerek kendimi kırmaya çalıştım. Kırdın İbrahim abi dinledim çok.
1: Önce alıştın çünkü o tekniğe.
0: Tabii ki.
1: Onu çünkü ama mesela yıllardır hani toplam senede 200 gün şarkı söylüyorsundur, 365 günde vardır herhalde yarısı.
0: Yani 20 yıl 365 gün söyledim.
1: Düşün yani.
0: Öyle.
1: Nasıl yani çok zor değil mi sesi korumak ya?
0: Bir ara nodül vardı sesimde çok.
1: O da zaman, yakışıyor gerçi ama.
0: Evet, bir ara nodül vardı.
1: Ameliyatını olmadın değil mi onun?
0: Hayır, olmadım çünkü 6 ay falan yerine gelmiş sesin tekrar iyileşmesi falan.
1: 6 ay çalışmasan ne olur?
0: Tabii.
1: Ama tabii gece hayatın yok.
0: Yok.
1: İşte sağlığa zararlı alışkanlıkların yok falan.
0: Yok.
1: Bunlar çok iyi.
0: Yok.
1: Uykuna çok dikkat ediyorsun.
0: Ediyorum. Sporuma dikkat ediyorum.
1: Birazdan bir sürpriz olabilir. Ona yeni yaptığım şarkıyı belki çok az mırlanır bizim için.
0: Evet.
1: Şimdi arada, ondan önce...
0: Ben bunu söyleyebilir miyim buradan?
1: Tabii
0: Sinan'ın, Sinan'ın çok kısa bir süre sonra bir şarkısını seslendireceğim.
1: Fazla.
0: İlk defa Sinan'ın şarkısını seslendiriyorum.
1: Evet ya.
0: Şarkının
1: benim
0: adı...
1: çok büyük mutluluk ve gurur.
0: Teşekkür ediyorum kardeşim. Şarkının adı Fazla Aşıklar. Müthiş
1: evet.
0: Bir şarkı dinleyeceksiniz.
1: Geliyor. Eskiden Vefa Seksiki Harbi'nde falan da mesela dans ederlerdi. Şimdi bunu da etmeyin. Fazla da edersiniz. Artık yeter. yeni Altay şarkısı Fazla için biz de heyecanlıyız. Şimdi Vefa Seksiki Harbi yapalım. Sonra Fazla'yı belki biraz mırılanırız.

0: Bu da böyle bir şarkı işte. Vefasız güzel demiyorum şarkı. Da vefas eksik diyorum. Birazcık yani daha az. Açıklamam gerek sanki. Anlaşılıyor zaten, evet. Peki abi, hayallerin herhalde %90'a falan kavuşmuşsundur değil mi? Yani böyle %50'sinde 60'ında değilsindir yani.
1: Ya yani mesleki hayalle evet. Alakalı hayaller hiç bitmiyor biliyorsun. Hep
0: doğru aslında.
1: Devam ediyor ki yeni yapacak bir şeylerin olsun diye. Hep yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim.
0: O kaybolmuyor değil mi hala?
1: Asla.
0: Abi çok önemli.
1: En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım. Hep yeni bir şeyler yapayım istiyorum.
0: Her gün
1: yeni
0: mesela işin olmadığı gün bile ofise gidip proje yazıp çiziyormuşsun. Bu çok
1: aynen,
0: enteresan bir.
1: Aynen.
0: Çalışıyorum. Seni tanıdıktan sonra, iyice tanıdıktan sonra öğrendiğim bir şey.
1: Yani atıyorum hafta sonu çalıştım. Pazartesi spora gittim sabah. Spor biter bitmez ofise gidip ofiste çalışmalara
0: daha
1: devam ediyorum.
0: Daha iyi hissediyorsun kendini orada. Yani çalışmazken kendini boş hissediyorsun.
1: Kesinlikle. %100.
0: Şimdi birazcık daha böyle sanki böyle wedding songs gibi yani daha düğün şarkıları, daha smokin tarz şarkılar seçmeye başladın son zamanlarda biraz.
1: Yani
0: hani
1: aslında
0: eller havaya değil.
1: Daha farklı eğlenceli şarkılar arıyorum. Yani hani
0: düşündüren eğlenceli.
1: Düşündüren eğlenceli değil. Gerçekten eğlenceli şarkılar arıyorum. Hmm. Hani bir rakkas kafası gibi şarkılar
0: anladım.
1: Arıyorum. Eğlenceli şarkılar arıyorum. Ama hani ne zaman insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor tabii ki. Senden sonra sevgili Murat'tan, Murat Güneş'ten iki şarkı aldım. Hı-hı. Çok güzel. Onlardan Hı-hı. bir tanesi ne hareketli versiyonunu da yapacağız. Yine güzel. Enes'e de teşekkür ediyorum buradan. Enes de yapıyor
0: Enes şarkıları. Yapıyor evet şarkıların evet. çoğunluğunu. Artık aranjeleri hep Fazlı'ya da o yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi abi sırada Keşke Arama Seni şarkısı var senin.
1: Evet.
0: Senin
1: ama
0: şarkın
1: şarkı
0: herhalde
1: benim değil o. Şarkı benim değil. Evet o şarkı benim değil.
0: Şaşırdım.
1: O şarkı Şebnem Sungur, Ayla Çelik ve Hakkı abiye ait şarkı.
0: Öyle
1: üçünün
0: mi?
1: Şarkısı. O da şöyle bana geldi. Aslında buradan Demet Akalın'a teşekkür ediyorum o şarkı için.
0: Demet Esmige alıyordu
1: neden?
0: Tamam.
1: Evet aynen öyle. Demet'ten dönünce şarkı. Ben şarkıyı dinledim ve ilk dinlediğimde şarkıyı alma kararı aldım.
0: Vay ne güzel.
1: Evet.
0: Hakkı abi, Hakkı Yalçın.
1: Tabii ki.
0: Şebnem ve Şebnem
1: Aile
0: Sungur
1: Çelik.
0: Ve Ayla Çelik. Evet güzel bir üçlü yan yana gelmiş. Yani. Genelde Gökhan Tepe oluyor onların isminin yanında ama Hakkı Yalçın
1: evet.
0: da önemli bir söz yazarı tabii. Şimdi bu şarkıyı bir dinleyelim. Daha sonra kendini çıkarttın. Single olarak çıkarttın bu şarkıyı değil mi?
1: Evet.
0: Single olarak çıkarttın. Yıl kaçtı acaba?
1: 2018 veya 2019
0: bayağı
1: olabilir.
0: Bayağı da olmuş yani. Bir
1: tabii.
0: 7-8 yıl olmuş. Şimdi bakalım Sinan'la sahnede 6 ay farkıyla dinleyelim.

0: Harika. Bravo.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
2: Gerçekten az provayla. Ama senin tabii o kadar, abi o kadar büyük bir sahne enerjin var ki artık alışmışsındır sen yani. Gittin her yerde davet ediyorlar sahneye tabii. Provasız değil mi?
1: Tabii
2: hani
1: ki.
2: Kırmamak için
1: tabii
2: çıkıyorsun.
1: Ki, tabii ki, tabii ki. Her
2: onlar
1: zaman.
2: Zor yani.
1: Her zaman. Bir de playback yapmayı çok sevmiyorum.
2: Hiç sevmiyorsun ya. Değil mi? Şaşırıyorsun. Hiç. Ne yapacağını bilemiyorsun yani.
1: Yani sanki sahnede çıplakmışsın gibi.
2: Değil mi?
1: Yani öyle.
2: Bazı enstrüman çalıp şarkı söyleyen de enstrüman söylesinler ya kendine.
1: Doğru.
2: Senin
1: doğru.
2: De enstrümanın canlı şarkı söylemek doğru. Aslında. Yani baktığında. Böyle bir daha sonra hani bu yeni şarkılarla falan sonuçta böyle bir 30 yılı geçti. 6 ay 30. yıl, 35. 40. yıl gibi böyle aslında böyle bir proje yani olarak açık havalar falan böyle bir şeyler yapılabilir.
1: Öyle olursa 50 olur. 50'de olur. 50'de olur. Yani olacaksa
2: hakikaten 50'de olursa böyle bir şey de yok herhalde. Kimse yapılmadı.
1: Allah ömür nasip ederse.
2: Amin evet abi.
1: Yani sağlıkla.
2: 15 yıl sonra 50 diyebiliyorsun yani.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Rölantiye almayı düşünüyordum bir ara. Hani biraz daha az çalışayım diye düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. Buna en çok orkestra sevindi.
2: Tabii canım. O rölantiyi alma kararından sonra değil mi vazgeçtin.
1: Yani rölantiyi alma dediğim de hani haftada iki güne düşürmek yani. Hani
2: yetmez.
1: Yok. Yani haftada iki güne düşürmek.
2: Olmaz. Tabii orkestranın morali bozuyor. Haftada tabii. İki orkestranın morali bozuyor düşün.
1: Tabii.
2: Başkaları ne yapsın yani? Değil mi? Bazıları senede 10 tane konser yapıyor sadece.
1: Biz çok çalışıyoruz.
2: Evet çok.
1: Çok çalışıyoruz.
2: Hep bir yerdesin yani. Değil mi? Bir
1: ya şey... Teşekkür ediyoruz buradan biz dinleyen herkese tabii ki. Onlar
2: ama oturmuşsun yani. O artık değişmez yani hani.
1: Çalışmadan...
2: Risksiz geliyorsun insanlara çünkü iş sahiplerine de.
1: Kendimi çalışmayınca da iyi hissetmiyorum.
2: Olmaz tabii. Bir yandan da tabii baba, iyi bir babasın aynı zamanda yani.
1: Bazı kurallarımız var evimizde. O da şu mesela hani dedik ki işte sabah gidip işte spor yapıp ofise gidip çalışmak gibi ama mesela ailemi, evimi, eşimi, kızımı çok seviyorum buradan tabii ki. Onlar benim en önemli varlıklarım. Özellikle kızımla gurur duyuyorum. Bana katmış olduğu, değişik duyguları bana yaşatmış olduğu güzel duygular için ona buradan teşekkür ediyorum. Eşime teşekkür ediyorum. Evet. Sürekli yanımda olduğu için beni
2: müthiş.
1: Her şekilde
2: yıllardır o bilinir eşinizin desteği. Evet. Hani buradan da saygılar, sevgiler çünkü
1: bazı kurallarımız
2: çok zor.
1: Evde o da şu akşam yemeğinde olmak evet. Yani ne olursa olsun akşam yemeğinde eğer
2: gece işin varsa
1: %100 gitmem gereken bir şey yoksa ikinci tercihimdir her zaman. Birinci tercihim evimde ailemle birlikte yemek yemek.
2: Ne güzel.
1: O
2: yemek
1: yüzden hep bu hepimiz için böyle.
2: Çok önemli.
1: Ailemin
2: bence
1: bütün
2: de
1: fertleri
2: katılıyorum.
1: Için. Çünkü sabah zaten herkes işe gidiyor. Ben bazen geç geliyorum sabah buluşamıyoruz.
2: Tabii.
1: Ama akşam yemeğinde o sohbet, muhabbet.
2: Ne güzel.
1: Gün nasıl yaşanmış.
2: Çok önemli.
1: Onlar
2: o hem aile yılındayken hem de bu ailenin gücü, ailenin önemi her zaman çok değerli. Bu da
1: aile ufak, varsa tabii, her şey var.
2: Her şey var tabii. Sen

0: Vallahi bir de abi yani eşin tabii ki sen sahne hayatındasın. Hani hep bir destek, sessiz bir destek ve
1: En
0: kıskançlık
1: büyük
0: yok.
1: destek.
0: Hani şey
1: Asla,
0: değil mi?
1: asla.
0: Hani o çok değerli bir şey.
1: Yani ben bir yere giderken özensiz bile gitmek istesem beni öyle
0: O
1: dışarıya
0: dürter,
1: çıkarmaz.
0: değil
1: Evet,
0: mi?
1: asla.
0: Ne güzel. İşte şimdi o an geldi, baban için yazdığın Sensizim şarkısı, sonra Ebru Gündeş'e verdiğin ama
1: Evet.
0: herkesin aşk şarkısından ettiği ama aslında babacının vefatından 2 gün sonra yazdığın şarkı. Sensizim, şimdi şöyle akustik bir şekilde yapalım dedik,
1: Evet,
0: değil mi?
1: aynen
0: Daha
1: öyle.
0: güzel bir
1: Öyle yapalım.
0: hatıramız olur.
1: Öyle olsun.
0: O zaman hadi bakalım Can, Ercan.

0: Enes'cim eline sağlık.
1: Enes'im eline sağlık.
2: Altay ruhuna sağlık. İşte böyle yani duygular hep böyle şarkılarda gerçekleri buluyor ve çok değerli hale geliyor. Unutulmuyor işte milyonlarca kişi bu duyguları paylaşıyor. Birisi aşkına, birisi ailesine, birisi dostuna. Bu da çok önemli bir güç tabii. Bizim o 10 metrekare alanda yaptığımız şarkı sonra milyonlarca kişi tarafından bilinmesi. Abi son olarak şunu da sorayım o zaman. Önümüzdeki projeleri de hayallerini de bitmediğinden de bahsettin. Ve bu opera eğitimi almış olman sonra mesela aklında hiç bir gün yani belki 50. yılında sanat yılında kutlamasında bir tane arya şöyle hiç yok mu? Hiç yok mu yani böyle bir
1: yani söylemeye ama çekiniyorum. Çıkar, çekiniyorum. Tabii biraz çalışırsak biraz sonra yaparsak ama, çıkar.
2: Tam tenor da diyemeyiz sanki değil mi?
1: Dramatik.
2: Dramatik tenor diye dramatik. Mi geçiyor?
1: Evet, dramatik. Dramatik tenor.
2: Zaten dramatik. Evet. Hem eğlendiriyorsun hem dramatik tenorsun.
1: Evet.
2: Ama enteresan. Çok enteresan bir ses rengi tabii. Evet. O yıllarda...
1: Yani Scala'ya gitmeyi çok istiyordum. Okuldayken 3. sınıfta bizim solistlik sınavlarımız vardır 3. sınıfta. Solistlik sınavlarını geçmiştim ben. Ve ondan sonra bir korist oluyorsun biliyorsun. Bir de solist olarak devam ediyorsun okulda. Solist olarak devam edecektim ve hayalim oydu. Sonra Müvedet Hoca ile böyle bir konuştuk. Evet hocam. Sevgili Müvedet Günbay'la. Hocacığım ellerinizden öpüyorum buradan sizin. Hala sağ kendisi. Çok
2: Allah
1: değerli,
2: uzun ömürler versin.
1: 94 yaşında kendisi. Ve
2: hay
1: hala,
2: maşallah.
1: Tabii ki maşallah.
2: Öpüyoruz ellerinizden hocam.
1: Evet. Ve bana o zaman bana bir yol çizdi. İyi ki de o yolu çizmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Bilgi birikimine. Bize kattığı her şey için. Bana ve bütün arkadaşlarıma hepimize. İçimde öyle bir şey var. Yani
2: değil mi? Hani, bir tane böyle sanki bir gün
1: olsaydı ne olurdu soru
2: çünkü
1: işareti
2: Türkiye
1: var.
2: Çok şaşırır. Türkiye çok ters köşe olur o görüntü. O dinleyiş. Yani bakalım. O yüzden çok teşekkür ederim abi geldiğin için programıma.
1: Ben de sana
2: gerçekten
1: teşekkür ediyorum.
2: Küçüklüğümden beri seni çok sevdim
1: teşekkür
2: biliyorsun.
1: Ediyorum.
2: Şimdi
1: ben
2: daha da samimi olduk bu şarkıyla
1: teşekkür
2: beraber.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Hatta o şarkının da hadi orijinalini dinleyin. Tamam bugün yapmayalım. Şimdi provamız da yok ama fazla şarkısını ilk kez
1: Öyle bir şarkı ki şimdi o cümleyi söylersek.
2: Aynen.
1: O cümle.
2: Aynen. O yüzden o zaten çok yakında dinleyeceksiniz inşallah. İlk paylaşımımız şarkı olarak o günden bu yana ama hiç bozulmayan, hiç değişmeyen bir adam. Bugün ağırladık Sinan'la sahnede. Çok sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel alanlarda hatta halk konserlerinde de bu ara. Değil mi? Kültür Turizm
1: evet,
2: Bakanlığı'nın
1: evet,
2: oralarda
1: evet,
2: da beraber
1: ediyorum,
2: işler
1: evet.
2: yaptık.
1: Evet.
2: Her yerde buluşuyorsunuz ama hani illa bir mekana gitmeniz de gerekmiyor. Bir gün bir halk konseriyle karşılaşabilirsiniz.
1: Tabii ki. Tabii
2: bu yaz özellikle sık sık. O yüzden ayağına sağlık diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İnşallah Allah her zaman bu karakterin bozulmadan bu yaptığın şarkıların insanlara yayılmasını sağlamaya devam eder. Ayağına sağlık abi diyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben
2: çok
1: de teşekkür ediyorum sana, rejiye, emeği geçen herkese.
2: TRT Müzik ailesi seni çok seviyor. Adını ilk paylaştığımızda da çok mutlu oldular. Ama Altay'ı Altay yapan şarkı demeyelim de Altay'ın ilk başlangıç harflerini oluşturan şarkılardan biri Varya'ydı. O yüzden Varya ile kapatmak lazım. Varyasız olmaz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Çok izliyorsunuz. Tahminimizden çok izliyorsunuz. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Siz seviyoruz. Bize inanmaya devam edin. Bizi izlemeye ve güzel şeyler yapacağımıza inanmaya devam edin. Şimdi sesi açın ve Altay'dan Varya diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.
1: Muhammed Yıldırır'la Virtüözite Cuma TRT Müzik'te.

0: Çok teşekkürler efendim. Zamaneye hoş geldiniz. O güçlü alkışlarınız için çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Umut Sülünoğlu diyemeyeceğim. Bugün yanımda Sami Dinç abimiz var. Kendisi Uşak Eşmeli ama koladan geldi. Alkışlayacağız birazdan.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Umut'un yerine oturmuş ya, o yüzden ilk onu anons ettim.
1: Teşekkür
0: Şimdi,
1: ederim.
0: Şimdi Umut Sülünoğlu senelik Almanya ziyaretini yapmak üzere yola çıktı. O senede bir onların düğünleri, dernekleri bir şeyler oluyor. Akrabalarının yanlarına gidiyor. Önceden de alınmış bir durumdu. O yüzden bu hafta böyle bir Ege Yaren gecesi, Ege rüzgarı estirelim dedik biz de. İyi olmuş mu? Çok değerli konuklarımız var efendim. Bugün dediğim gibi Ege Yaren gecesi. Ege rüzgarı esecek. Tabii ki Ege kültürüne ait çok fazla ilimiz var. Bugün ne yazık ki hepsini burada konuk alamadık, Ege yöresinin bütün sanatçılarını, ama böyle köşe taşlarını tutmuş değerli sanatçılarımız var. Kendileri yörede gayet iyi tanınan ama Anadolu'nun da bütün Türkiye'nin de bilmesini istediğimiz ozanlar, sanatçılar efendim. Şöyle tek tek sayacağım kendilerini. Bugün Afyon'dan, Afyon Çay'dan, Afyon Karahisar'ımızın, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklardan gelen Nevzat Altındağ ustamız var efendim. Alkışlarınızla. Kendisi Uşak Eşmeli ama kendisini tanıtacak, nerede yaşıyor öğreneceğiz. Sami Dinç Uşak'tan geldi efendim. Ve sağ olsunlar Manisa Selendililer bizi bağırlarına bastı. Ben de Fahri Selendil oldum bir nevi. Ekiplerimiz var buradan. Teşekkür ederiz. Kendisi çok acayip güzel bir ses. Yöresel. İlk defa dinliyor olabilirsin ama hayran kalacaksınız. Recep Karakuş efendim. Ve değerli orkestralarımız. Bitmedi. Değerli sürprizlerimiz var. Bugün o yörelerden gelen oyuncularımız var. Halk oyunları ekipleri var. Onlara da şimdi çıkmadan büyük bir alkışlarım. Moral alkış olsun. O zaman

0: dedik ilk Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardan başlayalım. Afyonkarahisar'dan. Nevzat Usta'm, bize o topraklardan ne getirdin bakalım? İlk türkümüz ne olacak? Önce bir şöyle konuşmanı yapsan, selamlarını gönder.
1: Öncelikle bizi buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. TRT Müzik kanalına ve burada bulunan seyircilere, ekranlar başındaki izleyenlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi güzel bir kırık hava diyoruz. Düğünlerde yerel oyunlarımız denilen, olmazsa olmazımız bir güzel eserlerimiz. Evet, folklor ekibimizle birlikte hep beraber.
0: Nevzat abi, başlamadan önce sen teşekkür etmedin. Yani genel olarak bir karşılama yaptın ama ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seni buraya getiren değerli insanlar var. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle Afyonkarahisar'dan koca Afyonlu Oğuzhan Özdemir'e ve Serdar Kızıl abimize, bize destek verdiler için, sanatçılarımıza ve ekibe çok sağ olsunlar. Ve şu an çalacağın eseri oynamak üzere Karahisar Zeybeklerini davet edeceğiz efendim. Evet. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, evet, var olsunlar. Tabii.

0: Alkışlar efendim. Karahisar Zeybeklerine gelsin. Afyon Karahisar Zeybekleri. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Nevzat ustamız, ben dedim ki yaş dedim 55 oldu mu, 50-55 var mı? Dedi geceleri saymazsak dedi 36 dedi.
1: Yok 34.
0: 34 mi, pardon. Ben karıştırdım. Büyük alkışlar Nevzat Altınday için gelsin.
2: Orkestraya da mı alkışlar tabii ki?
0: Sen beni dedi geç yakaladın dedi. Ah dedi, gençliğime denk gelecektin. Ne türküler var dedi. Öyle mi Nevzat usta?
1: Yine de var.
0: Yine de var. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olsun, var olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Sami abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyisin?
3: Çok teşekkür ederim.
0: Abi sen de bir anlat. Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Şöyle bir seni tanıyalım. Kısacık da olsa.
3: Çok uzun sürer o zaman. Kısa yapalım biz o işi.
0: Olsun. Olur.
3: Evet. Malum Uşa geçmeliyim. Kolo'dan geliyorum.
0: Evet.
3: Müzikle uğraşıyoruz. Devam. Bugün de sizin konunuz.
0: Evet.
3: Ayrıca TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Müzik kanalına, ekibine, herkese. Hayırlısı. Buradaki seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiniz, alkışladınız. Ben ayrıca yol arkadaşım olan Hasan kardeşime de çok teşekkür ederim.
0: Kolay'a da bir selam yollayalım mı? Bir şeyler getirmişsin sen. Bir leblebiler bir şeyler getirmişsin. Çok evet, teşekkür ederiz.
3: Kolay'a başkanımıza çok selam gönderiyorum. Ve Kola'daki tüm dostlara şöyle desek. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a, nerede adam gibi adam varsa hep onlara gitsin diyelim.
0: Doğru, katılıyorum. Katılıyorum. Tabii Manisa'ya biz bir iki senedir çok gidip geliyoruz, sağ olsunlar. Bizleri orada ağırlıyorlar. Buradan da ben selamı eksik etmek istemiyorum. Salihli'ye, Can Hastanelerine, Muzaffer Keskiner'e ve Uçar Canı Tez abime çok selamlar olsun buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel insanlar, türkü sever insanlar. Manisa demişken onlar aklıma geldi.
3: Aynen.
0: O zaman sen Manisa Kula'da yaşıyorsun ama Eşmelisin yani.
3: Eşmeliyim.
0: Eşmeden güzel bir türkü alabilir miyiz?
3: Yaparız.
0: Bu arada bu türkü çok isteniyor benden. Herhalde Eşmeli
3: evet, türkü. Elvanlarla çok... Takmağın arası diyeceğiz.

0: İlginç efendim. Harika.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne güzel bir türkü. Bütün Ege'nin illerini geziyor. Manisa, Kütahya diyor, Uşağı da yollarım seni diyor.
2: Ama Nevzat abi hatırlasaydı Afyon'da derdik değil mi Nevzat abi?
0: Şimdi aralarında şöyle güzel bir muhabbet oldu. İkisi de kendi bulunduğu bölgelerde zamanında kasetçilik yapmışlar. Nevzat abi de, Sami abi de. Biri bizi tanıyor mu dedim. Ben zamanında onun çok kasetini sattım dedi. Sonra gitmişler Nevzat abiye demiş ki ben de senin zamanında çok kasetini sattım demiş. İkisi de birbirlerinin zamanında kasetlerini satmışlar ama bir araya hiç gelmemişler. Bugün onları bir araya getirdik. Öyle bir güzellik oldu yani.
2: 85'ten bu yana.
1: Evet, teşekkürler.
0: Recep abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Recep Karakuş efendim Manisa Selendi'den.
3: Hoş
0: Yanık
3: bulduk.
0: Sesli.
3: Teşekkür ederim.
0: Abi senin kasetin oldu mu? Normal kaset.
3: Yok, 4 tane parçam var kendime ait, kendi yazdım.
0: Sonradan yayınladın. Kaset çıkarmadın hiç.
3: Çıkaramadım.
0: Keşke zamanında çıkarsan da patlardın emin ol.
3: Ne bileyim.
0: Geç kaldın.
3: Geç kaldım.
0: Olsun ama şu an patlayacaksın.
3: Halkın eminim. Yine de sevgilisiyim Allah razı olsun.
0: Halk çok teşekkür seviyor. Ederim efendim, ne güzel.
3: Ben halkımla gurur duyuyorum yani.
0: Selam yollamak istediklerin var mı?
3: Ben buradan Manisa Selendiler Dernek Başkanımıza ve sana Uğur abime ve ayrıca Selendiler muhtarlarıma,
0: ne güzel.
3: Çıkırsçı muhtarım ve Çinem muhtarım başta olmak üzere ve ailem var benim. Aileme buradan selam gönderiyorum.
0: Çok selamlar olsun hepsine.
3: Ve bütün gurbetçilere, Selendili olup da gurbetçilere, televizyon başında olanlara hepsine selam gönderiyorum buradan.
0: Ne güzel abi. Herkese selam olsun. Allah razı olsun. Recep abiye ulaşmak mümkün değil. Ulaşamıyoruz. Ulaşılmaz bir adam. Başka kanallar üzerine köye adam gönderiyoruz yani öyle o kadar zor
3: çok
0: ulaşılıyor.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Kendisi genelde tarlada oluyor. Ben şu işleri yapıyorum bu işleri ama normalde en sevdiği iş tabii ki müzik yani. Düğünlere, oradaki konserlere gidiyor. Şimdi de o bölgenin çok güzel bir oyun havası var. Aynı horon gibi kalori yaktıran. Şimdi kalorilerini yakmış abilerimizi göreceksiniz birazdan da. Şimdi Selendi oyun havası diyoruz efendim kısaca. Alkışlarınızla.

Efendim kendileri Selendi oyun ekibiydi, oynayanlar. Ve onları buraya getiren Manisa Selendiler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış olsun onlara da. Ve bu ekibi organize eden bir telefonla Emre Şeker kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendileri burada, ona da selam olsun. Güzel mi? Ekip nasıldı? Heyecanlandınız değil mi? Efendim, şimdi Afyonkarahisar'dan konuklarımız var demiştik. Afyonkarahisar'ın da en güzel türkülerinden biri neydi? Bravo abi. O zaman asıl kaynak kişisinden gerçek sözleriyle Nevzat Altındağ'dan Karahisar Kalesi'ni bir dinleyelim bakalım haydi.

0: Otobüsle mi geldin, arabayla mı geldin? Bir şeyle geldin buraya. Bir araçla vesaire de geldin.
1: Evet.
0: Ama aramızda o araçları tercih etmeyen bir arkadaşımız var. Kendisi Uşak Banaz'dan koşarak geldi.
1: Evet, doğru.
0: Hatta 2 gün önceden çıktı. Uşak Banaz'dan abi koşarak gel dedim. Bizim program var dedim. Orada çok güzel Zeybek havası Sami Dinç dedim. Çalıp söyleyecek. Koşarak geldi, hala koşuyor. Tam denk getirdik programımıza. Şimdi koşarak gelecek. Efendim alkışlarınızla Akın Yeniceli.

0: Hoş geldin. Maşallah koşarken mikrofonu da unutmamışsın yani.
1: Unutmadım abi, bir koşu geldim.
0: Yeşilçam filmleri hemen çıkardın orada.
1: Evet abi, bir koşu çıkardı.
0: Şu tarafa dönelim. Ha.
1: Buradan başta sizlere, tüm Türkiye'mize, sesimizin duyulduğu her yere, tüm gurbetçilerimize selam olsun. Müzikler çalınca oyunla uyulur. Uşak Banaz'da cumartesi pazarım kurulur. Uğur Önür abim kemaneyi çalmaya başladı mı? İnşallah biz Yörükoğlu'yuz. Sesimiz 81 ilimize, tüm gurbetçilerimize duyulur.
2: Bravo.
1: Esiyor rüzgarın yeli, gönüllerde hiçbir zaman bitmesin sevgi seli. Türkiye'mizin 81'ini canı gönülden seviyor. Aşıklar şehri Uşak Banaz'dan, ben de koşan adam Akın Yeniceli. Su dağları böyle koşarım. Aşıklar şehrinden böyle bir koşu geldim, böyle coşarım. Sizler için inşallah her zaman söylüyorum. Türkiye'mizin 81'ini durmadan koşarım.
0: Arada koşacaksın, arada da oynayacaksın. Şimdi sizin yörenin meşhur oyunlarından Kör Bayram oyunu, o mikrofonu alalım.
1: Tamam abi.
0: Senden.
1: Bu arada Uğur abi başta...
0: Taşıkların da çok güzel.
1: Uşak valimize, tabii her zaman bizlere desteğini esirgemeyen Serdal Kızıl abime ve buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize, Ulu Bey, Eşme, Karahalı, Sivaslı, Banaz'a, tüm Corum köyümüze, Aslı ablama, tüm sesimizin duyulduğu Uşaklı hemşehrilerime, 81 ilime, tüm herkese gönülden selam olsun.
0: Valla programı elimizden alacaksın böyle giderse. Sen mikrofonu alalım senden.
3: Ne olur ne olmaz.
0: Ne olur ne olmaz. Şu kaşıkları bir görelim bakalım. Bir kör bayram diyelim. Haydi Sami abimizden.

0: Akın Yeniceli, koşan adam. Senin çok anıların var. Dur, mikrofonun burada. Onu arıyor mikrofonu hemen. Ayırlamıyor bundan. Satayım mı sana? Senin anın çok da şimdi bizim evet, de vaktimiz abi. Yok. O yüzden daha sonra tabii ki anılarını dinleyeceğiz. Sen anlatmak istiyorum. O evet, istiyorsun. Abi. Farkındayım kafa hareketlerinden. Ama...
1: Evet abi.
0: Adam hiç yerinde durmuyor. Provalarda da öyle. Koştuğunuz adam 10 kere buradan koştu provalarda.
1: Yani. Yani koşan adam olduğun için duramıyorum. Bu kadar koşmanın sırrını soruyorlar. Nereden geliyor? Tabii ki ben de diyorum Uşak Taranası'ndan geliyor. Şu yolları böyle koşar giderim. Karlı dağları aşar giderim. O güzel alkışlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim.
0: Efendim. Büyük alkışlarınızla Akın Yeniceli. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Uşağın bütün kültürel güzelliklerini böyle yüzünde görüyorum ben. Nur gibi adamsın.
1: Buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize selam olsun.
0: Herkese çok selamlar. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Alkışlarla uğurluyoruz. Her an her yerden çıkabilir. Kontrol altına almamız lazım. Gene de elimize dursun. Evet efendim. Şimdi gene yöremizin Ege yöresinin çok güzel türkülerinden Afyon Karahisar. Biraz bugün Afyon'a torpil geçmişsiz gibi geldi ama olsun. Afyon Dinar'dan gelecek. Burdur'a da yakın. Ama hepimizin bildiği çok güzel bir türkü. Hepimiz söyleyelim diyorum. Cevizin yaprağı dal arasında diyoruz.

Tabi ustalar alkış. Tamamen yeter. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Recep Karakuş abimizden çok güzel bir türkü. Demirciler Demir Döver, Tunç Olur, Manisa Demirci türküsü. Manisa Demirci'ye de buradan selam olsun. Haydi bakalım Recep abi, söz sende.

0: Recep Karakuş.
1: Uğur abim.
0: Abi, harikasın be vallahi.
1: Uğur abim, ben bu parçayı yazan Ali abim, Ali Akgün abimle, Abdullah Akgün abime çok teşekkür ediyorum.
0: Kardeşlere de selam.
1: Buradan olsun. Selam gönderiyorum onlara.
0: Sındırgı'ya selamlar. Efendim, ne yazık ki gene Zamane programı sonuna geldik. Son olarak sizleri Bursa'ya doğru, orada Ege'nin parçası diye düşünüyoruz. Bursa Dağ Yöresi'nin yörüklerine doğru gidiyoruz. Zeytinyağlı yiyemem aman diyelim. Haydi bakalım. Oynamak serbest. Son.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu müdür.
4: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

Sevgili izleyiciler, bugün yine sizler için muhteşem şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık. Şimdi kendinizi müziğin ritmine bırakın. Çünkü neydi o şarkı?

başlıyor. Programımıza Hande Yener'den bir şarkıyla başlıyoruz. Söz ve müziği Fettah Can'a ait. İlk dinlediğimde çok etkilendiğim bir şarkı olmuştu bu benim. Hala söylerken, dinlerken o etki devam ediyor üzerimde. Sizler için Armağan söyleyeceğim.

0: Sırada bir Nalan şarkısı var şimdi. Sözleri Seda Akay'a, müziği ise Niran Ünsal'a ait. Orkestra arkadaşlarımdan Murat ve Burak sevgili Nalan'a eşlik ediyorlar sahnede.
1: Evet, yakın zamanda da hatta bir konserde birlikteydik. Buradan selam olsun. Bu şarkının baslarını çok severim ben. Dinleyiciler, izleyiciler hepsi bu şarkıda Murat'a dikkat kesebilirler.
0: Ben de Nalan'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sizler için farz et diyeceğiz şimdi.

Şimdi söz ve müziği Tarkan'a ait bir şarkıyla devam edeceğiz. İnci Tanem diyeceğiz. Tarkan'ın bu şarkısı yurt dışında da epey sevildi. Düzenleme ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Hazırsanız dinleyelim.

0: Hayatımda introsundan en çok etkilendiğim şarkılardan biri bu benim. Hatta zaman zaman bu şarkı beni ağlatır, onu da itiraf edeyim. Çünkü muhteşem bir bağlama introsu var. Bugün de Halil Çeşmecioğlu bizim için icra edecek o introyu. Çok büyük bir duygu yoğunluğuyla yazıldığına da eminim. Çünkü yaşanmadan bu şarkı ortaya çıkmaz gibi geliyor bana. Mazhar Alanson'dan dinlemiştik. Şimdi de Özgür Pazarlı'dan dinleyeceğiz bakalım.
1: Bu arada Sezen, Mazhar Alanson aksesuar olarak şapkayı çok sevdiğini biliyorum. Bugünkü kullanmış olduğu kasket de herhalde özel bir seçim oldu Özgür için.
0: Büyük ihtimalle.
2: Ya denk gelmesi güzel oldu. Mazhar Alanson'un ben tarzını, tavrını çok beğenirim. Çok cool bir adam değil mi ya?
1: İnanılmaz.
2: Konuşma tarzı. Ağır hareket eder ya böyle. Çok iyi, benim çok hoşuma gider.
0: Allah uzun ömürler versin. Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.

seni düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler.

Efendim, biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara da yer veriyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkı söyleyeceğiz sizler için. El Adamı diyeceğiz.

Şimdi sırada 90'lara göz kırpan bir şarkı var. Sözleri bana ve Aykut Büyükçınar'a, müziği Aykut Büyükçınar'a ait olan bir şarkı. Pes diyeceğiz.

Günümüzde hala birçok sanatçı tarafından söylenen bir şarkı bu. Özellikle son dönemde. Benim de söylemekten yine çok keyif aldığım şarkılardan biri bir Ferdi Tayfur klasiği. Hatıran Yeter Gelecek.

90'lı yılların popüler şarkılarından hem arabesk ezgiler taşıyor hem de pop diyebiliriz bu şarkı için. Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait, Sibel Can'ın kariyerinde de çok önemli bir yere sahip bu şarkı. Kanasın.

Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz albümünden bir şarkı var sırada. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Bu da klasik şarkılar arasında yerini almış bir şarkıdır. Akşam güneşi diyecek bize sevgili Özgür Pazarlı.

Şimdi sırada bir Kayağan bestesi var. Bu şarkının ilginç yanı 1990 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil etmesi. Gözlerinin hapsindeyim söyleyeceğiz sizler için.

Zaman çabuk geçiyor. Bir sezonun daha sonuna geldik. Unutulmaz bir müzikal yolculuktu bizler için. Gerek kamera arkasında, gerek kamera önünde bizlere eşlik eden tüm ekip arkadaşlarıma, orkestra arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni sezonda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ, Kadınlar Korosu karşınızda.
1: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
2: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
3: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
2: Zelişah ile Mustafa geliyor efendim.
4: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, düştene, nişanına.
1: Zamane Bayram Özel yarın TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin, değil mi? Öyle mi
1: Bir
0: biliyorum?
1: Levent Eser de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: ne olurdu.
1: İçin olsun ben.
0: Evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık, inşallah keyif almışsınızdır.
1: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail, ağzına sağlık.
0: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: bir Mahsuni babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Hangi Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Ben oturmak...